0: Ondan Allah Teala koyduğu düzenin ve verdiği nimetlerin kıymetinin bilinip bilinmediğini sınamak ister. Bu sebepten de kainata koyduğu kanunlar dışında insana ibadet türünden bir takım ödevler yükler. Bu ödevler sadece kulun kulluğunu ölçmek içindir. Diğer bir ifadeyle kulun Allah'a karşı samimiyetinin testten geçirilmesidir. Nitekim Allah Teala kullarına şöyle seslenir. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana ibadet et ve beni hatırlamak için namaz kıl. Sonraki ayette ise Allah'ın kıyamet günü insanlara inançlarındaki samimiyeti göstereceği ve kimin imtihanı kazanıp kimin kazanmadığını ilan edeceği bildirilir. Ayetin devamında da Allah'ın ölüm vaktiyle kıyamet saatini gizlediği haber verilir. Öyleyse insanlar samimi bir şekilde dini sadece Allah'a has kılarak inanır ve güzel işler yaparsa imtihanı başarıyla atlatmış olurlar. Yüce Allah bu isteğini gönderdiği peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiş ve bu doğrultuda yaşayan kullarına mükafat vaat etmiştir. Bu yüzden peygamber göndermesi Allah'ın kullarına rahmeti ve şefkatinin tezahürüdür. Nitekim son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Kur'an'da "Seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik" buyurulması bunun en açık delilidir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, samimiyet eksikliği ibadetsizliğe götürür. Gerçekte inandıkları ve bunu sözlü olarak dile getirdikleri halde bir kısım insan hayatlarına inançlarını yansıtamazlar. Bunun birçok nedeni olabilir. İhmal, boş verme, görmezden gelme. Bunlar insanların tembellik ve kayıtsızlığından ileri gelir. İnancı yeterince kalbinde yer etmemiş olan insan erteleme yoluna gider. İhmal dediğimiz işte bu inancın gereğinin yerine getirilmesinin ertelenmesidir. Bu hal insanda yerleşince umursamazlığa dönüşür. Dönüp yerine getirme iradesini ortaya koyamadığından boş verme yoluna gider. Sonunda inancını görmezden gelme, hatırlatacak kişilerden ve yerlerden uzak durma psikolojisi insanı kaplar. Bütün bunlar insanın Allah'a karşı samimiyetindeki eksiklikten ileri gelmektedir. Bu samimiyet eksikliği zaman içinde inançlarda aşınmaya yol açar. Bu aslında adım adım insanın inanç noktasında bir boşluğa doğru kaymasıdır. Ama bu kasıtlı bir tercih olmadığından dolayı mazur görülebilir. En azından böylesi bir hal içinde olan kişiye inançsız denemez. Kur'an'da inancı ifade eden iman kelimesiyle dinin pratik tarafını ifade eden amel kavramının ayrı ayrı zikredildiği bir gerçektir. Ancak vahyin bütünlüğü çerçevesinden bakıldığında iman ve amelin ayrılmaz bir bütünü ifade ettiği de bir gerçektir. Çünkü amel insanın tezahürü, iman da amelin kaynağıdır. Bunu bir bakımdan insanın ruh-beden bütünlüğü gibi değerlendirmek de mümkündür. Nasıl ki ruh-beden bütünlüğünün bozulması insanın ölümü yani hayatın sona ermesi anlamına geliyorsa, Kur'an'daki iman-amel ilişkisi de böyle bir bütünlüğü ifade etmektedir. Amelsiz bir iman düşünmek inançsızlık değilse de inanca karşı açık bir kayıtsızlığa doğru kaymaktır. Kıymetli dostlar, eskiler gözden ırak olan gönülden de ırak olur demişlerdir. İbadetten uzak duran insan gözden kaybolmuş veya Allah'la irtibatını zayıflatmış demektir. Yüce Allah Kur'an'da "Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım" buyurmakta. Bu hatırlamaysa Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber vasıtasıyla bildirdiği ibadetlerle gerçekleşir. Çünkü insanın Rabbi ile irtibatının en güçlü olduğu anlar, ibadetle meşgul olduğu anlardır. Yüce Allah, rahmeti ve şefkati gereği insanın bütün zamanını ibadete hasretmesini istemiyor, ancak belli zaman dilimlerinde hatırlanmasını da gerekli görüyor. Bunu yapmayan insan gözden ıraklaşarak gönülden de çıkma rampasına girmiş demektir. Bu ıraklaşmanın bilinçli bir tercihe dönüşmesi ise kronik inançsızlığın başlangıcı anlamına gelir. İşte bilinçli ibadetsizlik deizmin başlangıcıdır diyoruz kıymetli dostlar. Gelecek programımızda bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Hepinize güzel, mutlu, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanıma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İraden olduğu gündür senin iradene rağm, bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakeli hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtüm nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gel?

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar vuslat suyuna kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kanar. Nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzar. Ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin halinden ne anlar?

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
3: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba gökülerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esrafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce erbağ intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

kubbelerini, adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alem

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can?

Ercan da canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakka yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Pianiec Radio, Pianiec Radio. Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim ile başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte. Birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer,
ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse O'nun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse O'na da bundan veririz. Ama O'nun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur.
Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilmez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak

olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-ü sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti:

Sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarınıysa gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler. Ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca, bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi. Ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir.
Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksıza sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler, o gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da O'dur, yerdeki ilah da O'dur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah peygamberin, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği,
Sonra ondan yüz çevirerek, "Bu kendisine bazı şeyler

sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arz-ı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu: kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ikili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık bir imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar: bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü, Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: o günahkarları yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem, ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır.

buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek, düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz, biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız, kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 27 Eylül 1442. Tarihte bugün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehadeti 680. Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın vefatı 1977.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimizin şefkat iklimindeki Filiz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Kur'an ve sünnet bilgisiyle önce olan Hazreti Ali radıyallahu anh ile hali, tavır ve davranışları peygamberimize benzeyen Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın küçük oğludur. Hazreti Peygamber adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu. Doğumunun 7. gününde akika kurbanı kesti. Çocukluğunun ilk yıllarını Hazreti Peygamber'in sevgi ve şefkatiyle geçirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan radıyallahu anh ile birlikte dünyadaki iki çiçeğim ve cennet gençlerinin efendileri olarak nitelendirdiği torunlarını kucağına alır, sever, omzuna bindirirdi. Ona, "Allah'ım, ben onu seviyorum, sen de onu sev" diyerek iltifat ve dua ederdi. Dede ile torun arasındaki bu ilişki, Resulullah'ın etrafına vermek istediği mesajlar açısından da önemlidir. Zira ashab ve dolayısıyla Müslümanlar, sevgi, merhamet, fedakarlık ve çocuklarına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğini bu ilişkide görmüştür. Peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e dair uygulamalarını dikkatle takip etmiş, örnek almıştır. Bir ayet. Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Nahil Suresi 72. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet. Son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağım. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
6: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilir. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
6: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı. Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
7: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
8: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

147. Gün Antlaşmaya Bağlılık. Ayet-i Kerime Meali. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Nahl Suresi 41. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik anlatıyor. Allah'ın peygamberi bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanet duygusundan mahrum olanın imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin dini yoktur. Fetva. Para peşin mal vadeli olarak yapılan satım akdi yani selem caiz midir? Alım-satım akitlerinde malın peşin olması asıldır. Bedeli ise tarafların anlaşmasına göre peşin de vadeli de olabilir. Ancak örfe ve ihtiyaca binaen Hazreti Peygamber bazı durumlarda paranın peşin alınarak malın vadeli olarak satılmasına izin vermiştir. Bu şekilde yapılan alım-satım akdine selem veya selef denilir. Hazreti Peygamber bir hadisinde bir şeyde selem yapan kişi belirli ölçekte, belirli tartıyla ve belirli süreye kadar selam yapsın buyurmuştur. Selam akdi aynı türden olup, biri diğerine göre farklılık arz etmeyen misli mallarda ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde cins, renk, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerinin belirlenmesi kaydıyla misli mal gibi değerlendirilebilen kıyemi mallarda yapılabilir. Bu akdin caiz olması için paranın peşin, malın cinsinin, miktarının, niteliklerinin belli olması, malın teslim tarihinin ve teslimi masraf gerektiriyorsa teslim yerinin belirtilmesi gerekir. Hikmetli Söz. İsrafta hayır olmaz, hayırda da israf olmaz. Bir adamın dostu kendi tutumluluğudur, düşmanı da israfıdır. İsrafla zenginlik bir arada olmaz. Bir mesleği olan da yoksul kalmaz. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malına ve mülküne fazla güvenme. Dünyalık toplamak için fazla gayret gösterme. Seni nefsani zevklerinle avutan bedenin sonunda kara toprağa girecektir. Bunları düşün ve ölüme hazırlan.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, radyo televizyon programcısı, tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Mescid-i Aksa'da bir kubbenin izinde. Kubbetüs Silsile, Zincirli Kubbe, Betül Altun Erincik. Kudüs'ün hangi noktasında olursanız olun, bakışlar kendiliğinden altın rengiyle parlayan Kubbetüs Sahra'ya yönelir. Bu yöneliş, İslam'ın erken dönemine ait bu mimari şaheserin uyandırdığı güçlü görsel etkinin doğal bir sonucudur. Doğu yönünde yer alan silsile kubbesi, bu etkileyici manzaraya zarif bir ahenk katar. Kubbetüs Sahra'nın doğu kapısının hemen önünde bulunan eser, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından 7. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiştir. Mimari düzenin özgünlüğüyle dikkat çeken zincirli kubbe, ilk bakışta Kubbetüs Sahra'nın küçük bir minyatürünü andırır. Ancak planı, taşıyıcı sistemi ve geometrik yapısı, benzerliğin ötesinde kendine has bir mimari karakteri ortaya koyar. Bu özgünlük en belirgin biçimde yapının tasarımında kendini gösterir. Harim-i Şerif'teki diğer kubbeler gibi silsile kubbesi de Kubbetüs Sahra ile kıble mescidinin görülmesi ve imamın sesinin işitilmesi için sütunlar üzerine ve duvarsız olarak inşa edilmiştir. Yapı dışta 11 sütunun oluşturduğu çokgen bir çevre ile içte 6 sütunun taşıdığı bir boyunluktan oluşur. Kubbe bu boyunluk üzerine oturur. Etrafı açık olan kubbenin kıble yönünde bir mihrap bulunur. Sütunlar yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanır. Üzerlerinde kurşun kaplı ahşap bir çatı yükselir. İç ve dış sütunları birbirine bağlayan işlemeli ahşap kirişler, taşıyıcı bir unsur olarak estetikliğinin yanı sıra yapısal bir işlev de görür. Açık planı sayesinde avluyla doğrudan ilişki kuran silsile kubbesi, çevresiyle kesintisiz bir görsel ve mekansal bütünlük oluşturur. Bugün mevcut olan yapı, tek bir döneme ait değildir. Erken dönem kaynaklarında, sütun sayısı ve plan hakkında verilen birbiriyle çelişik bilgiler, yapının zaman içinde önemli değişimler geçirdiğini gösterir. Üstelik duvarlarla desteklenmeyen açık bir yapının, Kudüs'te sıkça yaşanan depremlerden etkilenmeden günümüze ulaşması güçtür. Bu durum, kubbenin tarih boyunca pek çok kez onarıldığını, hatta yer yer tekrar inşa edildiğini düşündürür. Özellikle Memlükler döneminde yapılan düzenlemeler, yapının dış görünümünü belirgin bir şekilde şekillendirmiştir. Bu müdahaleler özgün karakteri ortadan kaldırmaktan ziyade, onu değişen şartlar içinde yaşatma iradesinin doğal bir sonucudur. Silsile kubbesi, Haçlı işgali sırasında Aziz James adıyla kiliseye dönüştürülmüşse de, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethiyle tekrar eski işlevine kavuşmuştur. 1561'de Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle kubbe altı boyunluğu çinilerle süslenen eserin zemini ise mermerle kaplanmıştır. Son olarak 2012 yılında TİKA ve İslami Vakıflar Dairesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen restorasyonda silsile kubbesi İznik çinileriyle aslına uygun olarak yenilenmiştir. Mekanın anlamı. Yapının inşa sebebi en az mimarisi kadar tartışmalıdır. İlk bakışta Kubbetüs Sahra'yı andıran görünümü, erken dönemden itibaren eserin bir model olarak tasarlandığı düşüncesini doğurmuştur. Buna karşılık Kubbetüs Sahra'nın inşaat masraflarıyla, Mısır'dan toplanan vergilerin muhafaza edildiği bir Beytül Mal olarak inşa edildiğini ileri süren görüşler vardır. Ancak yapının açık planlı oluşu bu yorumu desteklemez. Bunun yanı sıra bazı tarihçiler, Kubbetüs Silsile'nin halife ve maiyetinin Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidinde bulunmadıkları zamanda vakit geçirdikleri gölgelik bir mekan olarak kullanıldığını ileri sürer. Halk arasında buranın Hazreti Davud'un hüküm yeri olduğuna inanılır. Kubbenin ortasından sarkan bir zincir vasıtasıyla haklıyla haksızın, suçluyla masumun ayırt edildiğine inanılır. Bu efsane Kubbetüs Silsile'nin zamanla adaletle özdeşleşmesine yol açmıştır. Filistinli esirlere yönelik idama varan ağır cezaların gündeme geldiği, Mescid-i Aksa'nın mahzun bir sessizliğe mahkum edildiği bu günlerde, zincirli kubbe tüm insanlığa adaleti hatırlatmaya devam etmektedir.

erdemli insan ve toplumun inşasında rehber bir hitap. Veda hutbesi. Doçent Doktor Tuğba Nur Umut. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında insanlığa hitaben dile getirdiği tavsiyelerin ahlaktan bağımsız olmayacağı açıktır. Bununla birlikte veda hutbesini yalnızca belirli ahlaki ilkelerle dini hükümlerin hatırlatıldığı tarihi bir konuşma olarak görmek de eksik kalacaktır. Esasında veda hutbesini nasıl bir insan olmamız ve nasıl yaşamamız gerektiğine dair mesajlar içeren, iyiliği karakterinin ayrılmaz parçası haline getirmiş insanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir hitap olarak da rehber edinmek gerekir. Zira ahlak, belirli bir durumda sergilediğimiz tek bir davranış biçiminden yahut münferit bir tercihimizden ibaret değildir. Kime dönüştüğümüz, karakterimizi nasıl ve ne yönde yetkinleştirdiğimiz, nasıl bir şahsiyet inşa ettiğimiz meselesidir. Erdem de belirli bir zamanda veya durumda kişiden sadır olan tek bir iyi eylem değil, iyiliğin insan karakterine yerleşmesi ve bir istikamet haline gelmesidir. Ahlakta asıl gaye yalnızca yanlış davranışların ortadan kaldırılması değil, karakterde ahlaki hasletlerin yerleşmesi, erdemlerin karakterin bir parçası haline gelmesidir. Öyle ki kişi kötülükten sadece yasak olduğu için kaçınmasın, kötü olan onun karakterine yabancı hale gelsin. Doğruyu da zorlama neticesinde değil, iyiliğe tabi olarak yöneldiği için gerçekleştirsin. Bu itibarla veda hutbesini, insanın ahlaki inşasını hedefleyen, emir ve yasakların karşılık bulacağı erdemli karakteri yetiştirmeye, insanın iç dünyasındaki ölçüyü yeniden kurmaya ve şaşan vicdan terazisini dengelemeye yönelik davet olarak değerlendirebiliriz. Veda hutbesi bize insan tabiatının değişmeyen zaaflarına karşı erdemlerle kuşanmayı teklif etmekte. İlkesel olarak gücün karşısına adaleti, kibrin karşısına tevazuyu, bencillik karşısına kardeşliği yerleştirmektedir. Üstelik veda hutbesi, ahlakın yalnızca teorik ilkeler düzeyinde kalmaması gerektiğini, bu ilkelerin toplumun somut problemlerinde nasıl karşılık bulacağını da göstermiştir. Cahiliye döneminin direnç noktalarını kıran veda hutbesi, güzel ahlakın sadece nasihatlerde kalmayacağını, ahlak timsallerinin var ve görünür olduğu bir toplum imkanını gösteren ve muhatabını böyle bir toplum idealine davet eden bir hitaptır. Bu yönüyle hitap, bizi de kendi toplumsal meselelerimizde bu ilkeleri nasıl görünür kılabileceğimiz konusunda düşünmeye çağırır. Her asırda güncelliğini muhafaza eder Hazreti Peygamber'in hitabı. Zira çağlar değişse, insanın çevresi, kullandığı araçlar ve hayat tarzı başkalaşsa da zaafları ve onları terbiye edecek ilkeler ve erdemler değerini kaybetmez. Nitekim bugünün insanı da başkasının hakkını kendi kazancı sanmak, üstünlüğü servette, soyda yahut görünürlükte aramak gibi kadim zaaflarla malum. Asrımızın kendine özgü ürettiği cahiliye, malumatın çoğaldığı ve teknolojinin ilerlediği ama karakter zafiyetinin de arttığı bir dönem. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, insanın tabiat üzerindeki hakimiyetinin genişlediği ama kendi hırsını, öfkesini ve bencilliğini yönetmekte başarı gösteremediği, ahlaki olarak en karmaşık sorunlarla baş ettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Teknik ilerleme ile ahlaki olgunluk arasındaki mesafe gittikçe açılıyor. Veda hutbesinin ilk cümleleri, insan canının, malının ve onurunun dokunulmazlığına dikkat çeker. İnsanın yaratılmışlar arasındaki yerini ve insan olmak bakımından taşıdığı asli değeri hatırlatır. İnsanın emaneti taşıma kabiliyeti, onuru, haysiyeti itibarıyla değer görmesi gerektiğini hatırlatır. İnsanı sahip olduklarıyla tanımlayan, ekonomik gücü, sosyal statüsü, verimliliği yahut dijital toplumdaki performansıyla değerlendiren tüketim kültüründen farklı olarak insana İslam ahlakı değer biçmez. İnsana kerem nispet eder. Böylece insanı bir fiyatın, performansın veya faydanın konusu haline getiren anlayışların karşısında durur. Veda hutbesinde faizin kaldırılması sadece bir hükmün ilanı ve ekonomik bir işlemin yasaklanması olarak okunmamalıdır. Bu, güçlü olanın zayıfı sömürmesini engellemeyi hedefleyen adalet anlayışının ifadesidir. Bu yönüyle faiz yasağı, insanın hırsına sınır çizen, sömürü düzenine itiraz eden ve paylaşmayı öne çıkaran ahlaki bir ayar niteliği taşır. Gelir eşitsizliğinin derinleştiği bu düzende veda hutbesi, ekonomik ilişkileri paylaşma, hakkaniyet, adalet erdemleri ekseninde yeniden düşünmeye davet eder. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde kadınların haklarını özellikle hatırlatması, aileyi ve toplumu ayakta tutan ilişkilerin ahlaki niteliğini gösterir. Bugün bir yandan cahiliyedeki gibi kadınlara yönelik

peygamber üstünlüğün renkte, soyda, servette değil, ahlaki yetkinlikte aranması gerektiğini bildirir. Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmanın değil, birbirinin hakkını, haysiyetini ve acısını gözetmenin ahlaki sorumluluğu olarak ele alınır. Oysa bugün sürekli bağlantıda kaldığımız, fakat birbirimizin acılarına, sorunlarına yabancılaştığımız yeni bir iletişim vasatında yaşıyoruz. İnsanlığın ortak vicdanını harekete geçirmesi gereken savaş ve soykırım karşısında bile duyarsızlaşıyor, acıyı sıradanlaştırıyoruz. Veda hutbesinde emanete riayet çağrısıysa, emanetçisi olduğumuz her şeyi koruma, ona sadakat gösterme ve toplumda güven tesis edecek ahlaki bilinci yerleştirme hedefi taşır. Dezenformasyonun hızla yayıldığı, insanların birbirinden gelebilecek zarara karşı teyakkuzlu oldukları bir çağda itimat edebilmek büyük kıymet taşır. Böyle bir güven krizini aşabilmekse sözüne sadık, emanete riayet eden, erdemlerle donanmış insanların çoğalmasıyla mümkündür. Tüm bu hususlar, veda hutbesindeki ilkelerin ve inşa edilmek istenen karakter idealinin, insanlığın bugün de dertlerine deva olabilecek kuşatıcı bir ahlak ufku sunduğunu gösterir. Veda hutbesi geçmişte kalmış bir hatıra değil, her daim insan tabiatına yöneltilmiş canlı bir ahlak çağrısıdır.

hak olan gerçek, nazar. Doktor Mevlüt Haliloğlu, İzmir Müftüsü. Nazardan Allah'a sığının, çünkü göz değmesi, nazar gerçektir. Arapça asıllı bir kelime olan nazar, ayn ya da isabetül ayn şeklinde ifade edilir. Türkçe'de bakmak, görmek ve düşünmek anlamında kullanılan kelime terim olarak, herhangi bir şeye hayranlıkla, imrenerek veya kıskançlıkla bakarak zarar verecek şekilde etkisi altına almak manasına gelmektedir. Halk arasında göz değmesi, göze gelmek veya nazara gelmek şeklinde tabir edilir. Nazar inancının ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihin ilk dönemlerine kadar uzandığı düşünülmektedir. Arap kültüründe İslam öncesinde de varlığı bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de nazarın varlığına işaret edilmektedir. Küfürde direnenler Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni bakışlarıyla devireceklerdi. Onlar senin için hala cinlerden ilham alan delinin biri deyip duruyorlar ayeti Peygamberimize Mekke döneminde müşriklerin kin, nefret ve haset dolu bakışlarıyla neredeyse göz değirmek üzere olduklarını göstermektedir. Ayrıca çok sevdiği oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kaybeden Yakup Aleyhisselam, diğer oğullarını kıtlık zamanında yiyecek temin etmek için Mısır'a gönderirken, dikkat çekmemek ve kem gözlerin olumsuz bakışlarına maruz kalmamak için, "Ey oğullarım, tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin." Bununla birlikte, "Ben ne desem boş, Allah hakkınızda bir şey takdir etmişse ben onu önleyemem. Bilin ki hüküm ve takdir sadece Allah'ındır. Onun için ben yalnız ona güvenir, ona dayanırım. Birine güvenmek isteyenler de yalnız ona güvensinler, ona dayansınlar" ayetinde de Allah'ın takdiri vurgulanmakla birlikte nazarın varlığına da dolaylı olarak değinilmektedir. Sevgili Peygamberimizden rivayet edilen hadislerde nazarın varlığına açıkça işaret edilmiştir. Kadir'in önüne geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu denilmiştir. Görüldüğü üzere burada nazarın etkisi vurgulanmaktadır. Bazı rivayetlerde nazarın olduğuna işaret edilerek ondan nasıl korunulacağı hatırlatılmış, sakınmak için Allah'a sığınılması tavsiye edilmiştir. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en mükemmel kelamını vesile ederek sizi şeytanlardan, zararlı şeylerden ve kötü bakışlardan korumasını ondan niyaz ederim diye dua etmiş ve Hazreti İbrahim'in de oğlu İsmail ve İshak'ı aynı sözlerle Allah'ın korumasına havale ettiğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber ashabından bazılarıyla Mekke'ye doğru giderken beyaz tenli, yakışıklı sahabi Sehil bin Huneyf rastladıkları bir derede yıkanır. Amir bin Rebia da Sehil'in yakışıklılığı dolayısıyla onu öven bazı şeyler söyler. Sehil olduğu yerde yığılıp kalır. Nazar değdiği anlaşılır. Olaydan biraz sonra yaşananlar kendisine anlatıldığında Resulullah, biriniz kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğünde ona mübarek olması için dua etsin demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin evinde yüzü sararmış bir kız çocuğu görür ve bu çocuğa rukye yapın, yani okuyarak tedavi edin. Çünkü onda nazarın etkisi var buyurmuştur. Pozitif ilimlerin yöntemiyle açıklanamasa da insanın normal sınırlar içinde duyuş, düşünüş ve davranışlarını inceleyen parapsikolojinin araştırma alanı ve verilerinin nazar inancıyla örtüştüğü anlaşılmaktadır. İnsan bedeninin elektromanyetik güç alanına sahip olduğu, gözlerden çıkan ışınların özenme, imrenme, haset, kıskançlık ve benzeri duygularla baktığı şeye olumsuz tesir ettiği ifade edilmektedir. Halk arasında nazar deveyi kazana, insanı mezara koyar sözü, toplumdaki güçlü nazar inancını göstermektedir. Nazardan korunmak için mavi renkteki nazar boncuğu, atnalı, kafatası ve benzeri objelerin bakan kişinin dikkatini üzerine çekerek kötü bakışı bertaraf edeceği yorumu yapılsa da İslam dini açısından bütün bunlar yanlıştır. Nazara karşı İslam'ın önerdiği korunma yöntemi Kur'an ayetlerini okuyarak dua edip Allah'a sığınmaktır. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım ayeti bize bunu emretmektedir. Hastalığa şifa verenin yüce Allah olduğu gerçeğinden hareketle, "Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Allah verdiği her hastalığın şifasını da yaratmıştır." buyuran sevgili Peygamberimiz, Kur'an'dan belirli bir sure ve ayetlerin okunmasını istemiş
ve bunu kendisi de uygulamıştır. Göz değmesinden ve cinlerin şerrinden Allah'a sığınarak muhtelif dualar okuyan sevgili peygamberimiz, Felak ve Nas sureleri nazil olduktan sonra diğer okuduklarını terk ederek sadece bu sureleri okumuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Esma bint Umeyse nazardan etkilenen çocuklarına dua okumayı tavsiye etmiş, Esma da Resulullah'ın okumasını istediğinde Peygamberimiz onlara sen oku diye buyurarak, Esma da Resulullah'ın okumasını istediğinde Peygamberimiz onlara sen oku diye buyurarak başkasından dua beklemenin yanında kişinin kendisinin de dua etmesinin önemini bize bildirmiştir. Nazarın varlığı ve etkisi bilinmektedir. Olumsuz sonuçlar doğurmasının belki de en önemli kaynağı özenme, imrenme yanında haset duygusudur. Müslüman, kardeşinde beğendiği ve onun övülecek bir şeyini gördüğünde haset etmemeli. Övgüsünde ölçülü olmalı ve Allah'ın ona verdiği nimetlerin mübarek olması için maşallah, barekallah diye dua etmelidir. Hasetçinin şerrinden de dua ederek, Kur'an'dan ayetleri ve özellikle de Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınmalıdır.

Dijital ayak izi. Görünmez biyografimiz. Meryem Kılıç. Sosyal medya platformları, çevrim içi alışveriş siteleri, arama motorları, mobil uygulamalar ve dijital iletişim araçları sayesinde insanlar her gün sayısız dijital etkileşim gerçekleştirmektedir. Ancak bu etkileşimlerin her biri sırasında farkında olunmadan geride kalıcı izler bırakılmaktadır. Dijital ayak izi olarak adlandırılan bu durum, kullanıcının çevrim içi alandaki tercihlerinin, ilişkilerinin, davranışlarının ve psikolojik eğilimlerinin kayıt altına alınmasını ifade etmektedir. Bununla birlikte bireyler çok sayıda veri üretmektedir. İnternet aramaları, çevrim içi alışveriş alışkanlıkları, kredi kartı kullanımları, konum verileri, çerezler, mobil uygulamaların topladığı bilgiler ve GPS kayıtları bu görünmez veri akışının parçalarıdır. Her biri tek başına önemsiz gibi görünse de bu veriler bir araya getirildiğinde bireyin yaşam tarzı, sosyal çevresi ve kişisel tercihleri hakkında son derece ayrıntılı bir profil oluşturulabilmektedir. Günümüzde dijital ayak izi yalnızca bilgisayar ve telefon kullanımıyla sınırlı değildir. Akıllı saatler, güvenlik kameraları, ev asistanları, sağlık sensörleri, konum takip cihazları ve bağlantılı otomobiller de sürekli veri üretmektedir. Nesnelerin interneti olarak adlandırılan bu sistemler, kullanıcıların sağlık durumu, günlük hareketleri, uyku düzeni, ev içi alışkanlıkları ve konum geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler toplayabilmektedir. Bu nedenle dijital mahremiyet, yalnızca sosyal medya paylaşımlarını değil, gündelik yaşamın neredeyse her alanında üretilen verileri de kapsayan geniş bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu durumun önemli sonuçlarından biri, kullanıcıların psikolojik ve sosyal özellikleri doğrultusunda hedeflenebilmesidir. Gelişmiş yapay zeka sistemleri ve veri analitiği teknikleri sayesinde dijital ayak izlerinden hareketle insanların kişilik özellikleri, siyasi eğilimleri, tüketim alışkanlıkları, korkuları, sosyal ilişkileri ve ekonomik durumları hakkında çıkarımlar yapılabilmektedir. Böylece şirketler, reklam verenler ve çeşitli kuruluşlar bireylere özel içerikler ve mesajlar sunabilmektedir. Örneğin bir kişinin sık sık sağlık ve diyet içeriklerini ziyaret etmesi, ona zayıflama ürünleri veya özel beslenme programları ile ilgili reklamların gösterilmesine neden olabilir. Fakat mesele reklamcılıkla sınırlı kalmamaktadır. Aynı yöntemler, haber akışlarında belirli görüşlerin öne çıkarılması, toplumsal tartışmaların yönlendirilmesi veya bireylerin tüketim ve yaşam tarzı tercihlerinin etkilenmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. Dijital ayak izleri farklı risk türlerini de beraberinde getirmektedir. Kimlik odaklı riskler, kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi veya taklit edilmesiyle ortaya çıkar. Davranışsal riskler, bireylerin alışkanlıklarının ve gündelik rutinlerinin izlenmesiyle ilgilidir. Çıkarım riskleri ise farklı veri parçalarının birleştirilerek kişi hakkında hassas sonuçlara ulaşılmasını ifade eder. Ayrıca verilerin değiştirilmesi veya yanlış yorumlanması bireyler hakkında hatalı kararlar alınmasına neden olabilir. Tüm bu riskler dijital ortamda bırakılan izlerin yalnızca görünür paylaşımlardan ibaret olmadığını göstermektedir. Dijital ayak izlerinin bir diğer önemli boyutu çevrim içi kimlik ve itibar üzerindeki etkisidir. Yıllar önce yapılan bir sosyal medya paylaşımı, unutulmuş bir forum yorumu ya da eski bir fotoğraf günün birinde yeniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle dijital ayak izi, bireyin profesyonel ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle veri ihlalleri sonucunda sızdırılan bilgiler, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler karşısında bireylerin dijital ayak izlerini azaltmak için çeşitli adımlar atmaları mümkündür. Kullanılmayan hesapların kapatılması ve gereksiz kişisel bilgilerin kaldırılması dijital görünürlüğü azaltan etkili yöntemler arasındadır. Ayrıca eski e-posta hesapları, forum üyelikleri ve sosyal medya profilleri gözden geçirilerek artık kullanılmayan hizmetlerden çıkış yapılmalıdır. Bunun yanı sıra kullanıcıların uygulamalara verdikleri izinleri düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Birçok uygulama kamera, mikrofon, konum, rehber ve fotoğraf galerisi gibi hassas verilere erişim talep etmektedir. Bu izinlerin gereksiz olanlarının kaldırılması veri paylaşımını önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Benzer şekilde Google, Apple veya sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılan üçüncü taraf uygulamaların da düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dijital ayak izini azaltmanın bir diğer yolu gizlilik ayarlarını bilinçli biçimde yönetmektir.
Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların herkese açık olması yerine yalnızca güvenilir kişilerle sınırlandırılması, konum paylaşımının kapatılması ve arama motorlarında görünürlük ayarlarının kontrol edilmesi önemlidir. Çerezlerin sınırlandırılması, reklam kişiselleştirme seçeneklerinin kapatılması ve tarayıcı geçmişinin düzenli olarak temizlenmesi de kullanıcıların çevrim içi izlenmesini azaltabilir. Ayrıca güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak, çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, güvenilmeyen bağlantılara tıklamamak ve herkese açık Wi-Fi ağlarında dikkatli davranmak, dijital güvenlik açısından temel önlemler arasındadır. Sonuç olarak dijital ayak izi, günümüzde bireyin görünmez biyografisi olarak değerlendirilebilir. Her tıklama, arama, paylaşım ve çevrim içi işlem bu biyografiye yeni bir sayfa eklemektedir. Tam anlamıyla dijital dünyadan silinmek günümüzde neredeyse imkansız olsa da bilinçli davranışlar bireylerin dijital ayak izlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Dijital çağda mahremiyet artık yalnızca kişisel bir tercih değil, aynı zamanda bireysel özgürlüklerin korunması açısından temel bir gereklilik haline gelmiştir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Eskimeyen bir cahiliye taassubu. Irkçılık. Doktor Abdurrahman Han. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık gayesi uğruna ölen bizden değildir. Yeryüzünün şerefli halifesinin farklılıklar içinde yaratıldığının gerekçesiyle belirtildiği bir ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınızsa ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Ayette tearüf olarak geçen ifade, aynı özden gelen ve varoluşun bilincinde olan insanın birbirini fark etmesi, tanıması, keşfetmesi, birbirinden bilmediklerini öğrenmesi, birbiriyle kaynaşması ve uyum içinde hareket etmesi gibi anlamlara kapı aralamaktadır. İnsanın bu farkındalığa ulaşması, makro alemdeki muhteşem mahiyetin bir cüzü olarak evrendeki çok boyutlu çeşitliliğe uyum sağlama çabasından ibarettir. Hamiyetül cahiliye, cehaletin ortaya çıkardığı bağnazlık. Dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Söz konusu ayet, bütün açıklığıyla insanın dilinin ve renginin bunlara bağlı olarak da kültür ve geleneğinin farklı olmasının Allah'ın mucizelerinden ve varlığının işaretlerinden olduğuna dikkat çekmektedir. Evrendeki ontolojik çeşitlilik ve farklılığın insan idrakine müsbet olarak arz edilmesine karşın, zalim ve cahil olan insanın bunu kişisel, grupsal ya da toplumsal bir üstünlük sebebi kılması ise oldukça düşündürücüdür. Sosyal grupların kalıtımla geçen bazı özellikleri sebebiyle farklılaştığını, bu farklılıkların onlar arasında statü ve değer farklılıklarına yol açtığını ileri süren akımlara ırkçılık denmektedir. Tarihsel süreçte önce soy üstünlüğü ve asalet, sonra asabiyet şeklinde tezahür eden ırkçılık, modern dönemlerde daha çok siyasi, politik, dini ve kültürel boyutlarıyla çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Etnik özellikleri, farklılaşma, statü ve değer ölçüsü olarak gören ırkçılık anlayışına karşın İslam, herhangi bir etnik kökene sahip olmayı değil, kulluğu, erdemli, ahlaklı ve müttaki olmayı insan için en şaşmaz ölçü, en büyük paye ve kıymet olarak görür. Bahsedilen şekilde bir ırkçılık anlayışını ise şiddetle yargılar ve onu cahiliye taassubu olarak görür. Nitekim Hazreti Peygamber, asabiyet duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut asabiyet davası güderken, körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü cahiliye ölümüdür buyurmuştur. Irkçılık, kibrin ürettiği hastalıklı bir ruh halidir. Kibir denince akla gelen ilk varlık şeytandır. Onun Allah'ın emrine karşı gelmesinin temel nedeni, kendi varlığını, özünü insandan daha üstün görmesi olmuştur. Oysa varlığı kendinden olmayan kendinde nasıl bir üstünlük görebilir? Şu halde kibri salık veren ırkçılık düşüncesi, şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep olan sakat bir düşünme biçiminin insan marifetiyle yeniden şekillenmesidir. Bu düşünce, referanslarını dinden aldığını iddia eden Yahudi topluluğun kendilerini Allah'ın kavmi ve insanların efendisi olarak değerlendirmelerinin, her türlü haksızlık ve zulmü kendi dışındakilere reva görmelerinin temel nedenidir. Bu anlayış, dindaşı olsa dahi insanı ten rengine göre sınıflandıran, siyah insanın beyaza hizmet için var olduğuna inanan ırkçılığı, dini ve siyasi hegemonyalarının bir aracı kılan Hristiyan dünyasının da bir sorunudur. Benzer yaklaşım diğer pek çok dini gruplar için de geçerlidir. Temel bir insanlık sorunu olan ırkçılığın İslam'ın izzetli tarihinde de yer yer olumsuz gelişmelere sebep olduğu ve Müslümanları derinden etkileyen gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Müslümanların birlik ve beraberliğinin, ümmet olma bilincinin önündeki en büyük engel sayılacak bu düşünce biçimini her hissettiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ciddi biçimde uyarmıştır. Kişinin içine doğduğu milletini sevmesi ırkçılık değildir. Her insan ailesini, akrabalarını, toplumunu, vatanını ve milletini sever.
onların kendi ülkeleri ve insanlık için ortaya koydukları anlamlı çalışmalarla gurur duyar, tarihteki başarılarıyla övünür. Ancak bu hasletler ırkçılık olarak değerlendirilmez. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, kişinin kendi kavmini sevmesi kabilecilik, ırkçılık sayılır mı?" diye sorulmuş. O da "Hayır. Lakin kabilecilik, ırkçılık kişinin kendi kavminin haksız davranışına arka çıkmasıdır" şeklinde cevap vermiştir. Hadisten de anlaşılacağı üzere ırkçılık adalet ve hakkaniyet gözetmeksizin ne pahasına olursa olsun kişinin yakın, dost, akraba ve toplumuna arka çıkması, dolaylı olarak kendi ırkını diğerlerinin üstünde ve ayrıcalıklı görerek nesebini övünç kaynağı yapmasıdır. İnancımız tarafından yasaklanan da budur. Irkçılığın modern tezahürleri. Modern dönemlerde ırkçılık tarihteki iptidai biçimlerinden çok daha farklı formlara bürünmüştür. Günümüz insanının örtük üstünlük söylemleri etnik mensubiyetle birlikte daha çok aidiyet, dini inanç, kültürel ve siyasi kimlik, yabancı düşmanlığı gibi unsurlar üzerinden belirmektedir. Bunlar salt etnik bir sebebe dayanmayan ama aynı yaklaşımın illeti olan asabiyetle malüldür. Tabii afetler, kaotik durumlar ve savaş gibi gerekçelerle yerel ya da küresel ölçekte yaşanan iltica dalgaları ve göçler bu tür olumsuzluklara önemli bir zemin oluşturmaktadır. Müslümanların kendi aralarında mezhep, meşrep ve cemaate dayalı üstünlük arayışları ve her bir yapının kendi Müslümanlığını biricik ve en doğru görmesi de bu maraz halinin yansımalarındandır. Tarihte olduğu gibi günümüzde de meydana gelen asabiyet eksenli ırkçılığın insanlık için ne tür felaketlere yol açtığı aşikardır. Benliğin merkezde olduğu bu sarmal, önü alınamayan çatışmaları ve sonu gelmeyecek kan davalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Oysa farklılıkların bir mucize ve rahmet olduğu gerçeği bu olumsuzlukları engelleyecek yegane ölçüdür.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Çocuk Saati.
2: Çocuk Saati.
1: Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.
3: Merhabalar arkadaşlar. Kocaman bir merhaba hem de. Ekranlardan uzak, radyoların başında bizimle buluşan tüm güzel arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün yine heyecan dolu, birbirinden güzel bölümlerle karşınızdayız. Dilerseniz ilk bölümümüzle başlayalım.
4: Evet.
3: İlk bölümümüz geri dönüşüm yolculuğu.
4: Geri dönüşüm yolculuğu.
3: Arkadaşlar, hepiniz bu konuda hassassınız, biliyoruz. Her şeyi hemen çöpe atmıyorsunuz, biraz düşünüyorsunuz. Bu konuda da düşündüğünüzden eminim. Bu kez bu bölümde su bardağının geri dönüşüm yolculuğunu öğreneceğiz. Siz o bardağı çöpe atmadığınızda bakalım bu yolculukta neler yaşanıyormuş? İlk olarak masadan kutuya. Bir bardak arkadaşlar çatlarsa veya kırılırsa çöpe değil hemen cam geri dönüşüm kutusuna atılır. Ve sonrasında güvenli yolculuk başlar. Kırık camlar zarar vermesin diye özel korunaklı kamyonlarla fabrikaya taşınır. Yabancı maddelerin temizliğine geçilir. Camın arasına karışan mantar tıpalar veya plastik kapaklar ayıklanır. Ardından bardak makinelerde ezilerek parıl parıl parlayan küçük cam çakıl taşlarına dönüştürülür. Sonrasında mıknatıs kontrolü yapılır. İçinde kalan, gözle görünmeyen minik metaller güçlü mıknatıslarla tamamen temizlenir. Sonra sıcak fırınlara sıra gelir. Cam parçaları devasa fırınlarda adeta çorba gibi olana kadar eritilir. Ve yeni dönüşüme geçilir. Cam hiç eskimez arkadaşlar. Bu yüzden eriyen bardak ilk günkü gibi tertemiz ve yepyeni bir cama dönüşür. Sonrasında kalıplara dökülür. Sıvı cam makine kolları tarafından alınıp yeni kalıpların içine damlatılır. Ve soğutma odasına geçilir. Şekil alan yeni camlar çatlamasın diye yavaş yavaş soğutulur. Sonrasında da yeniden mutfakta. Bizim eski su bardağımız artık akşam içerisine su konan bir bardak olmuştur.
4: Çocuk Saati.
3: Ve şimdi de dünyayı pıtır ayaklarıyla turlayan, heyecanlanınca okları pof diye kabaran sevimli kirpimiz, gezginimiz var. Bu hafta bakalım nerede? Alo, gezgin kirpi. Öncelikle hoş geldin programımıza yine.
5: Hoş bulduk. Bugün o kadar gururlu ve heyecanlıyım ki. Bütün oklarım havaya dikildi ve adeta bir yıldız gibi parlıyorum.
3: Bu hafta neredesin?
5: Bilin bakalım neredeyim. Ülkemizin kalbinde, yani başkentimiz Ankara'dayım.
3: Peki o minik pıtır ayaklarınla Ankara'nın en meşhur hangi tarihi camisini ziyaret ettin?
5: İlk önce tabii ki Ankara'nın en eski ve en ünlü camilerinden biri olan Hacı Bayram'ı Veli Camii'ne koştum. Burası Ulus taraflarında. Çok tarihi bir tepede yer alıyor. İçeri girdiğimde o kadar güzel ahşap oymalar ve tavan süslemeleri gördüm ki. Bahçesinde pıtır pıtır yürürken güvercinler etrafımı sardı. Onlarla saklambaç oynadık. Ama oklarım yüzünden beni hemen buldular.
3: İlahi gezgin kirpimiz, oklarla saklanmak zordur tabii. Peki ya Ankara'nın o her yerden görünen devasa camisi, onu da gördün mü?
5: Oo, tabii ki Koca Tepe Camii. Burası o kadar büyük ki şehrin neredeyse her yerinden o upuzun 4 tane minaresini görebiliyorsunuz. İçeri girdiğimde kocaman, ışıl ışıl parlayan dev bir avize gördüm. Altında durup yukarı baktım. Kafam arkaya doğru o kadar eğildi ki az kalsın sırt üstü yuvarlanıp top gibi oluyordum.
3: Aman dikkat et. Gezgin kirpimiz, çok dikkat et. Çünkü insanın ilgisini çeken çok şey var tarihi eserlerimizde de, güzelim camilerimizde de. Peki bir soru daha sana. Ankara'da başka nereleri gezdin?
5: Ankara'nın en tepesindeki Ankara Kalesi'ne tırmandım. Oradan bütün Ankara ayaklarımın altındaydı. Eski Ankara evlerinin arasında pıtır pıtır gezmek harikaydı.
3: Muhteşem yerler görmüşsün. Peki bu kadar yokuş çıkıp koşturduktan sonra acıkmadın mı?
5: Oo, acıkmaz olur muyum hiç? Kirpi göbeğim guruldamaya başlamıştı. Hemen fırından yeni çıkmış, çıtır çıtır, bol susamlı meşhur Ankara simidi aldım. Yanında da nefis, mis kokulu armutlardan yedim. Karnım öyle bir doydu ki sormayın gitsin.
3: Afiyet.

0: Et bal şeker olsun sevimli kirpimiz. Peki son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
1: Ankara'ya gelirseniz Hacı Bayram Camii'nin huzurlu bahçesinde yürümeyi, benim yerime de çıtır çıtır bir Ankara simidi yemeyi unutmayın. Şimdi ben Kuğulu Park'taki kuğuları izleyerek biraz dinleneceğim.
0: Dur dur dur, tamam dinlenirsin ama biraz sonra. Ne yapacağız biliyor musun seninle?
1: Ne yapacağız?
0: Tekerleme söylemeye çalışacağız.
1: Ay, ben bu işte pek iyi değilim Arif abla.
0: Deneriz deneriz, yaparsın bence.
1: Peki tamam, deneyelim o zaman.
0: Tamam, birazdan bakalım hangi tekerlemeyi söylemeye çalışacağız.
1: Bakalım. Teker teker tekerleme.
0: Radyo başındaki arkadaşlarımız, şimdi sıra geldi tekerlemeye. Siz de oradan söylemeye gayret edin. Biz de buradan söylemeye gayret edeceğiz. Bakalım gezgin kirpimi söyleyebilecek mi? Hazır mısın?
1: Sanırım hazırım Arif abla.
0: Şimdi hızlı söylemeye çalışacaksın ama, tamam mı?
1: Tamam.
0: Radyo başındaki arkadaşlarımız da bizi şimdi çok dikkatli dinliyorlar. Onlar da oradan tekrar edecekler. Bakalım kimler söyleyebilecek, çok merak ediyorum.
1: Ay, çok heyecanlandım Arif abla.
0: Şimdi bakalım neymiş bugünkü tekerlememiz, geliyor. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı.
1: Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Aa, ben de şaştım Arif abla.
2: Söyledim.
1: Yaşasın.
0: Gerçekten ben de şaştım. Bir kez daha söylesen söyleyebilecek misin acaba?
1: Arif abla, bir kere söyledim ya, bence o seviyede bırakalım derim.
0: Ben de deneyelim derim.
1: Deneyelim mi?
0: Deneyelim.
1: Tamam.
0: Şimdi bir daha söylüyoruz. Hadi bakalım.
1: Pırasa şişti, tencere şişti, yok pişmişti. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık açtı. Arif abla, olmadı bu sefer.
0: Şimdi radyo başındaki arkadaşlarımız da orada deniyorlar. Onlar da iyice karıştırdılar bence. Bir daha deneyelim bakalım, sonra arkadaşlarımıza soracağız. Onlar nasıl söylemişler, onları da dinleyeceğiz. Ama yine seni bir kez daha dinlemek istiyoruz.
1: Tamam Arif abla, bu sefer yapacağım. Hazır mısın?
0: Ben hazırım, sen hazır mısın?
1: Ben de hazırım. Tutuyorum kendimi ve söylüyorum. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı.
0: Alkış alalım sana. Çok iyiydin. Aferin sana.
1: Arif abla, ama sonunda aştı, şaşçı dedim.
0: Birazcık olur o kadar. Minnacık şaşırdın.
1: Tamam, olsun. Evet.
0: Denemek istiyor musun tekrar?
1: Tekrar denemeyelim. Arkadaşlarımızı bırakalım. Ben nasıl olsa söyledim bir kere.
0: Tamam peki. Bakalım arkadaşlarımız nasıl söylemiş. Onlar da söylemeye çalıştı. Bir kulak verelim.
2: Çocuk saati.
1: Teker teker tekerleme. Haydi şimdi sıra sende.
2: Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı.
3: Çocuk saati.

0: Çocuk Saati.
1: Merak edelim, öğrenelim.
2: Evet, çok ilginç bilgiler var yine bizde. Birlikte paylaşalım bakalım nelermiş. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'müş arkadaşlar. Bu yakınlığın çok güzel bir yönü varmış. Güneş bu gezegene daha çok parıldıyormuş ve ışığını daha etkili saçıyormuş. Başka ilginç bir bilgi ise şöyle. Bu Merkür Güneş'e çok yakın olmasına rağmen geceleri oldukça soğuk oluyormuş. Atmosferi çok ince bir tabakadan oluştuğu için ısıyı tutmaya yetmiyormuş arkadaşlar. Ve yine atmosferin inceliği sebebiyle Merkür'de gökyüzü her zaman siyahmış. Düşünebiliyor musunuz? Simsiyah bir gökyüzü. Hem de her vakitte. Dünyamızın mavi gökyüzüne bakıp ne kadar şükretsek azdır bizce. Kıymetini bilmemiz lazım. Ve ayrıca bu gezegende günler ve geceler çok uzun geçiyormuş. Günler çok uzunmuş ama yıllar çok kısaymış. Ayrıca tabii ki Merkür'e ulaşmak çok kolay değilmiş. Bugüne kadar sadece iki uzay aracı gönderilmiş. Birincisi 1975 yılında, ikincisi ise 2004 yılında gönderilmiş. Ve dünyaya birçok görüntü gelmiş.
1: Mikrofon sende.
3: Merhaba arkadaşlar, benim adım Yüksel. 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyordum. Şimdi size bir şey okumak istiyordum.
4: Bayrak yere atılmaz, seccadeye basılmaz. Kıblemiz Kabe'yi, ayak uzatılmaz. Ekmek çöpeye atılmaz, ezan okunurken yatılmaz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutulmaz. Tüm çocuklara selamlar. Hoşça kalın.
5: Teşekkür ederiz.
6: Merhaba, benim adım Reyyan. Ben anaokuluna gidiyorum. Size bir ilahi okuyacağım. Hazır mısınız? Ben Müslümanım, Müslümanım. Elhamdülillah Müslüman. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam. Dinim İslam, kitabım Kur'an, kıblem Kabe'dir, Kabe. Orası Mekke'de. Günde 5 vakit namaz kılarız. Sabah, öğlen, ikinci akşam yatsı. Hepiniz Allah'a emanet olun.
5: Teşekkür ederiz.

0: Ne güzel kelam, yaşasın İslam, elimizde Kur'an, kalbimizde iman, bir Allah ilara, Müslüman Müslüman. Bizi dinleyen çocuklara selam olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Evet, geldik programımızın sonuna arkadaşlar. Vakit nasıl geçti biz de anlamadık. O halde ne diyelim, bir sonraki bölümde yine sizlerle buluşalım. Yine güzellikleri paylaşalım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
3: Çocuk Saati.
4: Çocuk Saati.
3: Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.

Çocuk Saati. Çocuk Saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hizmet etme. Edersen eli açık olana et. Cömertin evini altın, kapısını gümüş bil. Ey hizmet eden kişi, cimriye hizmet etme. Hayatın boşa geçer. Kendin kötü olursun. Cimri, kendi malını kendisinden esirger. Söyle, başkasına nasıl olur da bağışlar?

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste dinle, az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin ve Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için sevdim seni mabuduman çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

hayırlı sabahlar. Sivas'tan katılıyorum. Hasan Sağındık'tan İsmailce eserini rica ediyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisseli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

Selamünaleyküm. Ben Ardahan Hanak'tan, Sevilay Ulutürk, İsmail Beyhan'dan istiyorum. Tüm Ardahanlılar ve Diyanet Radyo çalışanları için Allah'a emanet olun. Teşekkürler.

Yayınlar İstanbul Başakşehir Güvercintepe'den Burhan Argon. Boykota devam edelim Allah'ın izniyle. Gazze'yi unutmayalım, hep gündemde tutalım inşallah. Bütün müminler bu konuda çok verimli olalım inşallah. Bir dalı incitme gülüm ilahisini istiyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Çiçekli.

Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

Diyanet Radyo, ben Ankara'dan Ayfer. Bir sabah gelecek kardan aydınlık ilahisini eşim, çocuklarım ve torunlarım için istiyorum. İyi dinleme.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. İzmir Buca'dan Fethi, sizlerden Ömer Karaoğlu'ndan Bir Yol Bulamadım ezgisini tüm Diyanet FM dinleyenlerine armağan ediyorum.

0: Hoş geldin.
1: Ben Ankara'dan Abdülsemet. Sıradaki parça tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine göndermek istiyorum.
0: Rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 27 Eylül 1442. Tarihte bugün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehadeti 680. Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın vefatı 1977.

Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimizin şefkat iklimindeki Filiz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Kur'an ve sünnet bilgisiyle önce olan Hazreti Ali radıyallahu anh ile hali, tavır ve davranışları peygamberimize benzeyen Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın küçük oğludur. Hazreti Peygamber adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu. Doğumunun 7. gününde akika kurbanı kesti. Çocukluğunun ilk yıllarını Hazreti Peygamber'in sevgi ve şefkatiyle geçirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan radıyallahu anh ile birlikte dünyadaki

0: iki çiçeğim ve cennet gençlerinin efendileri olarak nitelendirdiği torunlarını kucağına alır, sever, omzuna bindirirdi. Ona, Allah'ım ben onu seviyorum, sen de onu sev diyerek iltifat ve dua ederdi. Dede ile torun arasındaki bu ilişki, Resulullah'ın etrafına vermek istediği mesajlar açısından da önemlidir. Zira ashab ve dolayısıyla Müslümanlar sevgi, merhamet, fedakarlık ve çocuklarına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğini bu ilişkide görmüştür. Peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e dair uygulamalarını dikkatle takip etmiş, örnek almıştır. Bir ayet. Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Nahil Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Eş ve baba olarak Hazreti Peygamber. İkinci bölüm. Ailesinin kendisi üzerinde hakkı olduğunu bilen Allah Resulü onlara zaman ayırırdı. Bu nedenlidir ki kendisine sürekli ibadete vererek ailesini ihmal edenlerin sünnetinden yüz çevirmiş olacağını ifade etmişti. Allah Resulü zaman zaman evinin hizmetlerini görür ve eşine yardımcı da olurdu. Resul-i Ekrem'in evdeki hali Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda şunları söylemişti. O normal bir insandı. Elbisesini diker, koyununu sağardı. Resul-i Ekrem'i en güzel örnek olarak alemlere sunan ilahi irade, eşler arası muamelede şu rehberlikte bulunuyordu. Onlarla, hanımlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmasanız biliniz ki Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Bu ayetten ilham alan Resul-i Ekrem de şu hikmet yüklü çağrıyı yapıyordu. Mümin bir kimse, mümine olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmese de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır. Aynı zamanda Allah Resulü, erkeklerden hanımlarına hoşgörülü davranmalarını ve onlar hakkında birbirlerine hayrı tavsiye etmelerini istemiştir. Allah Resulü dini, insani ve sosyopolitik nedenlerle birden fazla evlilik yapmıştı. Hanımlarıyla ilişkilerinde her zaman adaleti gözetmeye dikkat ederdi. Yolculuğa çıkacağı zamanlarda eşleri arasında kura çeker, yanına hangisini alacağını belirlerdi. Diğer vakitlerde ise her hanımına belirli gün ve gecelerini ayırarak onunla ilgilenirdi. Hazreti Ayşe onun bu hassasiyetini ve düşünceli davranışını şöyle anlatır. Resulullah yanımızda kalma süresi bakımından aramızda ayrım yapmazdı. Allah Resulü eşlerini koruyup gözetir, onlara da kendine de kötülük gelmesinden sakınırdı. Bir gece itikaftayken Hazreti Safiye kendisini ziyarete gelmişti. Dönüşte Allah Resulü ona odasına kadar eşlik etmek üzere ayağa kalktı. Mescidin kapısına yaklaştıklarında Ensardan iki kişi onlara selam vererek hızlıca yürümeye devam ettiler. Hazreti Peygamber onlara yavaş olmalarını söyleyerek onların yanlış anlamaları ihtimaline karşılık "Acele etmeyin, bu yanımdaki eşim

Safiye binti Huyey'dir diye açıklama yaptı. Sahabiler böyle bir açıklamaya gerek olmadığını söylemişlerse de Allah Resulü şeytanın onları şüpheye düşürmesinden endişe ettiğini söylemiştir. Bu olay Resulullah'ın aile şerefi konusundaki hassasiyetinin güzel bir örneğidir.

Hazreti Peygamber aile fertlerine asla baskı yapmaz ve onlara karşı zor kullanmazdı. Aşağılayıcı ve can sıkıcı sözlere, azar ve dayak gibi onur kırıcı yollara başvurmazdı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat hariç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye. Aksine zaman zaman onları onurlandıran ince davranışlarda bulunurdu. Kendisini yemeğe çağıran komşusunun davetini ancak eşini de çağırdığında kabul etmesi onun bu ince ve düşünceli davranışlarından biridir. Hazreti Peygamber ashabından da aileleriyle ilişkilerinde aynı hassasiyeti göstermelerini istemiştir. Nitekim Said bin Hakim'in naklettiğine göre dedesi Muaviye el-Kureyşi'nin "Hanımlarımız hakkında ne dersiniz?" diye sorması üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. "Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin." Hazreti Peygamber'in aile yaşantısındaki maişeti ve harcamaları da gayet mütevazıydı. O, elinde olanı daima birileriyle paylaşmayı tercih eder, ashabına ve aile efradına fani dünyanın geçiciliğini ve ahiret hayatının ebediliğini anlatır, gereksiz harcamalardan ve gösterişten uzak sade bir yol izlenmesi gerektiğini dile getirirdi. Kendisinin ve ailesinin geçimiyle ilgili olarak, "Allah'ım, Muhammed ailesinin rızkını geçinecek kadar kıl," diye dua ederdi. Medine'ye hicret ettiği günden vefatına kadar Hazreti Peygamber ve ailesinin 3 gün arka arkaya buğday ekmeği yemediklerini ve 1 ay boyunca yemek pişirmek için hiç ateş yakmadıklarını, yiyeceklerinin sadece kuru hurma ve sudan ibaret olduğunu bilen Hazreti Ayşe, Resulullah vefat ettiğinde odalarında bir parça arpadan başka yiyecek bir şey olmadığını söylemiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere her ailede olduğu gibi Resulullah'ın evinde de zaman zaman tartışmalar yahut eşlerinin bir takım olumsuz davranışlarından kaynaklanan sorunlar meydana gelebiliyordu. Resulullah bu durumlarda hep sabır ve teenni ile hareket ederdi. Her şeyden önce onun muhabbet rüzgarı esen evinde meydana gelen aile içi gerilimler konuşarak çözülürdü. Bazen de vahyin doğrudan müdahalesi hadiseyi sorun olmaktan çıkarıyordu. Örneğin Allah Resulü'nün hanımlarından bazıları onun tercih ettiği bu mütevazı hayattan dolayı bazı sıkıntılar yaşamış olacaklar ki Hazreti Peygamber'e daha iyi şartlarda yaşamak istediklerine dair arzularını hissettirmişlerdi. Onların bu davranışları Allah Resulü'nü o kadar üzmüştü ki hanımlarından 1 ay boyunca uzak durmuştu. Çok geçmeden bu sorunu çözen ve Resulullah'ın hanımlarını dünyayı ya da ahireti tercih etmeleri konusunda serbest bırakmakla emrolunduğu ayet-i kerime nazil oldu. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, biliniz ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah Resulü önce Hazreti Ayşe olmak üzere bütün hanımlarına Allah'ın bu emrini bildirdi ve tercih yapmalarını istedi. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlayan hanımların her biri dünyalık isteklerinden vazgeçip Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ettiklerini söylediler. Sevgi dolu bir eş olan Allah Resulü, bir baba olarak da son derece müşfik ve merhametliydi. Çocukları mutlu etmeyi severdi. Kızı Hazreti Fatıma yanına geldiğinde onun için ayağa kalkar, elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Hazreti Peygamber de Fatıma'nın yanına girdiği zaman, Fatıma hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine buyur ederdi. Çocuklarını çok seven Allah Resulü, gözleri önünde oğlu İbrahim'in can çekişmeye başladığını gördüğünde gözleri dolmuş ve şöyle demişti. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söylemeyiz.
Vallahi ey İbrahim, biz senin için hakikaten üzülüyoruz. Çocukların terbiyesine özen gösteren Resulullah, onları incitmemeye dikkat eder, onlara şefkatle davranır, uyarılarını dahi yumuşaklıkla yapardı. Bir gün Hazreti Peygamber, hanımı Ümmü Seleme'nin önceki eşi Ebu Seleme'den olan oğlu Ömer'in, yemek yerken elini tabağın her tarafında gezdirdiğini görünce, "Delikanlı, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye," buyurarak uyarmıştı. Enes bin Malik'e de şu tavsiyede bulunmuştu: "Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu kendin ve ev halkın için bereket olur."

0: Allah Resulü aile efradına sorumlu oldukları ibadetleri zaman zaman hatırlatarak hem tebliğ görevini yerine getiriyor hem de onların ibadetlerini ifa noktasında ihmalkar davranmamalarını sağlıyordu. Zira Kur'an Hazreti Peygamber'e dünya hayatının debdebe ve cazibesine kapılmaması gerektiğini, kendisine verilen nimetin hayırlı ve kalıcı olduğunu beyan ettikten sonra şu talimatı veriyordu. Ailene namaz kılmalarını söyle. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Hazreti Peygamber aile fertlerine bu konuda da baskıcı ve zorlayıcı tavırlar göstermez, uygun bir üslupla uyarılarda bulunurdu. Nitekim Enes bin Malik onun aile efradını namaza davet edişini şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay boyunca sabah namazına çıktığında Fatıma'nın kapısına uğrayıp "Haydin namaza ey ev halkı" dedi ve "Ey peygamberin ev halkı, Allah sizden ancak günah yerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor" ayetini okudu. Resul-i Ekrem çocuklarının ve torunlarının azarlanmasını ve aşağılanmasını da hiçbir zaman istemez, sabır ve müsamaha göstererek onların eğitilmesini beklerdi. Bir defasında Hazreti Peygamber'in kucağına torununu veren Ümmül Fadl, Resulullah'ın üstünü ıslattığını görünce çocuğun omzuna vurmuş, bunun üzerine rahmet peygamberi, "Oğlumun canını acıttın, Allah hayrını versin" buyurmuştu. Her konuda Müslümanlara ve tüm insanlığa örnek teşkil eden Allah Resulü, gerek eş, gerek baba, gerekse dede olarak aile hayatının nasıl olması gerektiğini yaşayarak göstermiş, "Ben aileme karşı en hayırlı olanınızım" sözünü yaşantısıyla doğrulamıştır. Onun aile yaşantısına şahit olan ashabının anlattıkları da bu gerçeği doğrular mahiyettedir. Uzun yıllar Resulullah'ın hizmetinde bulunan ve onun yaşantısına yakından tanık olma imkanına sahip olan Enes bin Malik'in, "Ailesine karşı Resulullah'tan daha şefkatli olan bir kimse görmedim" ifadesi bunlardan sadece biridir. Ahlakı düzgün olan ve aile fertlerine yumuşak davranan kişileri, müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı olarak tanımlayan Allah Resulü, meselenin imani yönüne de dikkat çekmek istemiştir. Zira mümin, en yakını olan ailesine merhamet, şefkat ve anlayışla yaklaşır, onların hak ve hukukuna riayet ederse, imanın gerektirdiği güzel ahlakla bezenmiş olacaktır. Bunun neticesinde de toplumda sağlıklı ilişkiler gelişecek, huzurlu ailelerden temiz nesiller yetişecektir.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde,

0: de ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine. Kamu spotu.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Elimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hastalık zamanında insan inler, ağlar, sağlığa özlem duyar. Hasta olunca gaflet uykusundan kalkar. İnsan hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmayı diler. İşlediği günahların çirkinliğini görür, artık yola gireyim, insan olayım diye niyet eder. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmam diye söz verir. Hastalık insana akıl verir, uyanıklık bağışlar. Ey aslını arayan kişi! Şu hakikati bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralıysa, o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertli olur.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar kıymetli radyo dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde deizmi ve ateizmi besleyen önemli bir faktörden, ibadetsizlikten bahsetmeye devam edeceğiz. Bilinçli ibadetsizlik deizmin başlangıcıdır. Tarihten günümüze bazı insanların inandığı halde inanmamış gibi yaşamayı arzuladıkları bir gerçektir. Modern zamanlar bu durumun en çok görüldüğü ve yaşandığı bir dönemin adıdır. Bu arzu tembellik ve kayıtsızlığın değil, bilinçli bir tercihin ürünüdür. Bir başka deyişle bu aslında taammüden inancın gereğini yapmama halidir. Eskiden bir kısım batını haşhaşi, dinin namaz, oruç ve zekat gibi vecibelerini kendilerince yorumlayarak bu ibadetleri yapma sorumluluğundan kurtulduklarını düşünürdü. Bugünün insanı ise özellikle ibadetlerin modern hayat içinde yerine getirilmesinin zorluğunu dile getirmektedir. Hatta açıkça ibadetsiz bir din olması arzusunu dışa vurmaktadır. Çünkü onlara göre ibadetler hayatı kısıtlamakta, gündüz çalışmayı ve gece eğlenceyi bölmektedir. Dolayısıyla onlara göre ibadet, özgürlük için bir tehlike ve tehdit unsuru olmaktadır. Öyleyse dinin pratikleri olan ibadetler, insanın hayatını minimum düzeyde işgal etmeli, hatta mümkünse bütünüyle hayattan çekilmelidir. Bu yüzden reform hareketleriyle Hristiyanlık, modern hayatın gereklerine göre yeniden dizayn edilmiştir. Bu hareket sonuçta deizm denilen ilahın dünyayla alakasını kesmek suretiyle ilahi müdahaleye kapalı bir dünya kurmak düşüncesine götürmüştür. 19. yüzyıldan beri İslam'la ilgili de benzer talepler vardır. Nitekim Abdullah Cevdet gibi bazı modern zaman aydınları içtihadı bir reform aracı gibi kullanmaya kalkmışlar ve bu yolla İslam'da reform denemelerinde bulunmuşlardır. Çünkü dinin vecibeleri ve ahlaki ilkelerinin günah ve sevap karşılığına bağlanması bu şekilde düşünen kişileri rahatsız etmektedir. Bu kişiler her ne kadar Allah'a ve dine inandıklarını sözlü bir şekilde dile getirseler de, ibadetleri yerine getirmek söz konusu olduğunda tercihlerini aksi yönde kullanmaktadırlar. Namaz kılmayı iş kaybı veya iş akışını aksatıcı bulurken oruç tutmanın verimliliği azalttığını düşünürler. Zekatı ise bazı insanlara haksız ve emeksiz kazanç sağlama yolu olarak görürler. Özellikle ibadetleri işlerine geldiği şekilde yorumlayıp kendilerine göre bir takım önerilerde bulunurlar. Onlara göre namaz kılmak boş vakitleri değerlendirmektir. Çünkü eskiden insanlar günümüzdeki kadar yoğun çalışmıyorlardı. Bu yüzden namaz kılmaya, oruç tutmaya vakit bulabiliyorlardı. Yoğun bir çalışma hayatı içerisinde bulunan bugünün insanının ibadete ayıracak vakti yoktur. Zamanın değişmesi, dinin değişmesini beraberinde getirir. Modern hayat yenilik demektir. Eskiler ve eski alışkanlıklar geride bırakılmalı ve terk edilmelidir. Kıymetli dostlar, bu düşünce biçimi bilinçli ve kasıtlı bir tercih olması dolayısıyla inançsızlığa doğru bir kayışın göstergesidir. Çünkü din bölünme ve parçalanma kabul etmez. Böylesi iddialı ortaya çıkanlar Kur'an'da şöyle tasvir edilir. Şimdi siz ey müminler, bunların size inanacaklarını mı bekliyorsunuz? Onlardan bir kısmı var ki Allah'ın kelamını dinlerler, gerçekte ne olduğunu kavradıktan sonra dönüp onu bile bile değiştirirler. Hak olsun, batıl olsun, dünya tarihinde ibadet yönü bulunmayan bir din bulmak mümkün değildir. Her dinin mutlaka ibadetleri vardır. Zaten batıda gelişen ve insan tabiatına uygun din diye ortaya atılan doğal din fikri yürümemiştir. İnsanlık dini ismi verilen pozitivist dinin de yaşama şansı olmamıştır. Kainata ve insana karışmayan bir ilah inancını öneren deist din anlayışının kısa zevklere cevap vermesinin ötesinde uzun ömürlü olması beklenmez. Zaten vahiysiz, peygambersiz ve kitapsız bir dini insanların kabul etmesi ve sürdürmesi söz konusu olmaz. Bu tür bir anlayış belki kısa vadeli arzuların yerine gelmesine veya gündelik zevklerin sarhoşluğuna vesile olabilir ama uzun vadede bu tür modern saldırı ve reform önerilerine direnen dinin hayatta kalacağı ve yaşayacağı açıktır. Deizmin son durağı ateizmdir. Kıymetli dostlar, ibadetin terkinin zaman içinde ibadetsiz bir din anlayışına götürmesi, insanın inancına karşı da umursamaz bir tavır almasına yol açması kaçınılmazdır. Her ne kadar bir ilaha inandığını söylese bile, bu ilahın İslam'ın veya müesses dinlerin ilahı olmadığı açıktır. Bu anlayışta hiçbir işe karışmayan, köşesine çekilmiş, modern zamanların deyimiyle emekliye ayrılmış bir ilah söz konusudur. Bu ilahın insan bakımından bir değeri ve saygınlığı da söz konusu değildir. Veya varsa bile bunun zaman içinde yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Nietzsche'nin çıkıp Tanrı öldü demesi işte böylesi bir ilahın ölüm fermanının verilmesidir. Bu ilahı kendi zihinlerinde yarattılar, sonra da onun ölüm fermanını yazdılar. Çünkü Nietzsche'nin öldü dediği ilah, İslam'ın veya müesses dinlerin ilahı değil, modern zaman insanının zihninde oluşturduğu muhayyel bir ilahtır. Ayette şöyle denir: peygamberleri onlara dediler ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? Günahlarınızı bağışlamak için sizi çağırıyor ve size ecel vaktinize kadar mühlet veriyor. De ki ey peygamber, gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başka ilah mı edineyim? O Allah, herkese yiyeceğini veren ama kendisi yiyeceğe ihtiyacı olmayandır. Yine onlara de ki, Müslüman olanların ilki olmam ve Allah'a ortak koşanlardan olmamam bana emredildi. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
3: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programımızın bu haftaki konuğu, radyo televizyon programcısı, tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Dilimize Arapçadan geçmiş, sonu K ile biten yani sert bir harfle biten, ünlüyle başlayan ek aldığı zamanda ünsüz yumuşaması olmayan yani K sesi yumuşak G'ye dönmeyen 55-60 kadar kelimeden sık kullanılanların telaffuzlarına örnekler vermeye başlamıştık bir önceki bölümümüzde. Neydi bunlar? Erzak, erzakı, rızık, rızkı, evrak, evrakı, hukuk, hukuku, Irak, Irak'a gitmek, ittifak, müttefik, mahluk, tasdik, tatbik. Evet, bu kelimeler üzerinde durmuştuk ve bu kelimeler K sesi yumuşamadan ek alır demiştik. Örneğin evrakı getiren erzakı götürür. Bu kelimelere devam edelim. Tazyik, sıkıştırma, darlaştırma, manevi baskı, zorlama, zarara sokma. Evet, ek getiriyoruz. Tazyik, tazyiki. Said Faik'ten bir cümle. Bütün hayatınca bunun tazyiki altında kaldı. Tazyiki, tazyiki değil. Teşvik kelimesine bakalım. Bir kimseyi bir şeyi yapma hususunda cesaretlendirme, gayrete getirme, heves ve istek verme. Teşvik, teşviki. Mesleğe babamın teşvikiyle başladım. Bir de dikkat edelim, teşvik değil, teşvik, V ile. Tetkik diye bir kelime var, inceleme, araştırma. Tetkik, ek getirelim tetiği değil, tetkiki. Örnek kullanım, tetkik etmek. Ve çeşitli kuruluş isimlerinde de geçer, maden tetkik arama, MTA. Evet, ahlak kelimesinde de huylar demektir biliyorsunuz. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları. Ahlak, ahlakı. L sesi de incedir. Ahlağı değil. Ahlakına güvendiğimiz biridir deriz mesela. İnfilak kelimesine bakalım. Güçlü bir biçimde patlama. İnfilak, infilağı değil, infilakı. Bombanın infilakıyla neye uğradığımızı şaşırdık diyoruz örnek olarak. Layık, nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan demektir. L de incedir. Layık, layık değil zaten. Layıkıyla, evet, layık, bakın yumuşamadık, layığını buldu değil, layıkını buldu. Bazı kelimeler de kef harfiyle bittiği için, yalın hallerinde de ek almadan da K okunuşu ince olarak belli edilir ve ek aldıklarında da İnce ek alırlar. Kalın gibi gidecekmiş ama ince ek alırlar. Neler bunlar? İ, E sesi alırlar. İdrak diyoruz. Anlama yeteneği, akıl erdirme, anlayış. İdrakı değil, idraki. İdraki aşan konular. İdrak etmek. İştirak. Evet, ortak olma, birlikte bulunma, ortaklık. Ne deriz en çok kullandığımız? İştiraki ile, iştirak etmek. Bakın, iştiraki diye ek alıyor. Evet, emlak kelimesi var. Ev, arsa, bahçe ve benzeri taşınmayan, taşınamayan mal ve mülklerin ortak adıdır, gayrimenkuldür. Emlak de L incedir, ek alınca ilginç gelebilir. K sesi ince okunurdu, emlaki diye. Ama Türk Dil Kurumu da bunu değiştirdi, emlakı diye okunabiliyor. Evet, istimlak kelimesine bakalım. Kamulaştırma demek. Burada L ince okunur ve K ince okunur. İnce sıradan ek alır. İstimlaki. İstimlakı veya istimlağı değil. İstimlaki. İstimlak etmek.

0: ama istimlakı diye kalın kullanımı da oldukça yaygın. Tebrik kelimesine gelelim. Kutlama demektir. Tebriki, örnek kullanım, tebrik etmek. Evet, ulamayla söyledik. Bir not, Türk Dil Kurumu tebriği de olur diyor ama tebriki demek daha doğru. Tebrikinizi aldım, çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Tebrikiniz beni çok mutlu etti. Tahrik kelimesine bakalım. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirme, kışkırtma demektir. Tahrik. Evet, ek getiriyoruz. Tahriki. Örnek cümle, bu oyunlara, bu tuzaklara, bu tahriklere karşı lütfen dikkatli olun. Şimdi son olarak bu kelimeleri tekrar edelim doğru telaffuzlarıyla. Tazyik, tazyiki. Teşvik, teşviki. Tetkik, tetkiki. Ahlak, ahlakı. İnfilak, infilakı. Layık, layıkı. İdrak, idraki. İştirak, iştiraki. İstimlak, istimlaki. Tebrik, tebriki. Tahrik, tahriki.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hizmet etme. Edersen eli açık olana et. Cömertin evini altın, kapısını gümüş bil. Ey hizmet eden kişi, cimriye hizmet etme. Hayatın boşa geçer. Kendin kötü olursun. Cimri, kendi malını kendisinden esirger. Söyle, başkasına nasıl olur da bağışlar?

0: toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet. Son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
5: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
6: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu içindir.
3: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
3: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
7: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
8: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
9: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
10: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
11: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Çocuk Saati. Çocuk Saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk Saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
0: Bir şehri tanımak yalnızca sokaklarında yürümek değildir. Taşına sinmiş tarihi, sokağında yaşayan kültürü, sofrasındaki bereketi, halkının dilindeki hatırayı ve gönlündeki emaneti dinlemektir. Şehirlerin ruhunu dinlemek için Türkiye'nin dört bir yanına uzanıyor, tarihin, kültürün, geleneğin ve manevi mirasın izinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Selman Tuna'nın sunumuyla Şehrin Sözü var. Cumartesi ve pazar günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 27 Eylül 1442. Tarihte bugün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehadeti 680. Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın vefatı 1977.

Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimizin şefkat iklimindeki Filiz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Kur'an ve sünnet bilgisiyle önce olan Hazreti Ali radıyallahu anh ile hali, tavır ve davranışları peygamberimize benzeyen Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın küçük oğludur. Hazreti Peygamber adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu. Doğumunun 7. gününde akika kurbanı kesti. Çocukluğunun ilk yıllarını Hazreti Peygamber'in sevgi ve şefkatiyle geçirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan radıyallahu anh ile birlikte dünyadaki iki çiçeğim ve cennet gençlerinin efendileri olarak nitelendirdiği torunlarını kucağına alır, sever, omzuna bindirirdi. Ona, "Allah'ım, ben onu seviyorum, sen de onu sev" diyerek iltifat ve dua ederdi. Dede ile torun arasındaki bu ilişki, Resulullah'ın etrafına vermek istediği mesajlar açısından da önemlidir. Zira ashab ve dolayısıyla Müslümanlar, sevgi, merhamet, fedakarlık ve çocuklarına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğini bu ilişkide görmüştür. Peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e dair uygulamalarını dikkatle takip etmiş, örnek almıştır. Bir ayet. Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Nahil Suresi 7.

0: 72. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
2: Üçüncü bölüm. Bir yerde gördüm.
3: Dede, salondaki bütün pilleri niçin masaya dizdin?
2: Henüz bitmemiş olanları ayırıyorum kızım.
3: Üzerlerine tarih yazabilirsin.
2: Pil dediğin tarih değil, enerji meselesidir.
3: Şu an enerji meselesi olan şey masa. Üzerinde oturacak yer kalmamış.
2: Birazdan toparlayacağım, merak etme. Pilli radyo zor zamanlarda lazım olur.
3: Ne zor zamanı?
2: İşte zor zaman kapıya kadar geldi.
3: Zilin basılı kalması daha güçlü bir ihtimal.
4: Merhaba küçük hanım, hazırlıklar başladı mı?
3: Hangi hazırlıklar Saffet amca?
4: Elektrik kesintisi hazırlıkları. Akşam 6'da başlayacak, sabaha kadar sürecek.
2: Elektrik kesintisi mi dedin Saffet?
4: Evet Rıza abi, geniş çaplı ve planlı olanından mahalle grubu çalkalanıyor.
3: Dede, sen bunu biliyor muydun?
2: Evet, biraz önce Saffet mesaj attı. Ben de tedbiri olsun diye radyoyu çıkarıp pillere bakıyordum.
3: Mesajı kim göndermiş?
4: Ben gönderdim.
3: Sana kim gönderdi peki?
4: Mahalle grubuna Nihat Bey göndermiş.
3: O nereden bulmuş?
4: Bu kadar geriye gidersek elektriğin icadına kadar ulaşırız küçük hanım.
2: Duyuruyu bir göster bakalım Saffet telefonundan.
4: Alın işte buyurun. Üstünde elektrik şirketinin amblemi de var.
3: Bakayım. Ekranı biraz büyütür müsün?
4: Yazı büyüdükçe haber değişmez Gülce Hanım.
3: Değişmesin zaten. Tarihini ve hangi mahalle için olduğunu okuyacağım.
2: Doğru söylüyor. Ver bakayım şu telefonu.
3: Duyurunun üst tarafı kesilmiş. Tarihin yılı da görünmüyor.
4: Önemli kısmı alıp göndermişler işte.
3: Yıl önemli kısmın içinde değil mi?
4: Kesinti varsa tarihten bağımsız olarak önemlidir bakın.
2: Bakın burada Çınarlı Mahallesi yazıyor.
3: Biz Çınar Mahallesi'nde oturuyoruz.
4: Arada yalnızca bir lı var. Elektrik akımında o kadar küçük farklar ihmal edilebilir.
2: Yer adında ihmal edilmez Saffet.
3: Bir de kesintinin 6 saat süreceği yazıyor. Sen niçin sabaha kadar dedin?
4: Tedbir payı koydum.
2: Habere kendinden süre mi ekledin Saffet?
4: Rıza abi, vatandaş hazırlıksız yakalanmasın diye süreyi geniş tuttum. Ne var bunda?
3: Haber değil, ihtimali genişletmişsin Saffet amca.
4: Ben görevimi yaptım. Panoya da duyuruyu astım. Asansörü 5:30'dan sonra dinlendireceğim.
2: Dur bakalım Saffet. Önce bunun doğru olup olmadığını bir anlayalım.
4: Yo, amblem var işte Rıza Bey. Amblemi var şirketin.
3: Amblem bir resmi yapmaya yetmez Saffet amca.
2: Gülce haklı. Fakat kızım sen de yalnız görüntüsü tuhaf diye yanlış deme. Doğru haber de kötü hazırlanmış olabilir.
3: Öyleyse kaynağına bakalım.
2: Önce panodaki duyuruyu görelim. Sonra resmi siteyi kontrol eder, gerekirse arıza hattını ararız.
4: Ben zaten çok yönlü bir doğrulama heyeti kurmak üzereydim Rıza abi.
3: Heyette kimler var?
4: Şu anda üçünüz de kabul edilmiş bulunuyorsunuz heyete.
2: İyi, hızla kurduğun heyeti al da aşağı inelim hadi.
3: Saffet amca, telefonunda susmuyor.
4: Duyuru geniş kitlelere ulaşıyor küçük hanım.
2: Ne yazıyorlar?
4: Birisi derin dondurucudaki fasulyeleri soruyor. Bir başkası, bakayım, akvaryumun elektriksiz kalıp kalmayacağını merak ediyor.
3: İnsanlar senin duyuruna göre hazırlık yapıyor. Daha haberin tarihini bile bilmiyoruz.
2: Duyurunun etkili olması doğru olduğu anlamına gelmez.
3: Vay canına. Kağıdın üstüne kırmızı kalemle çok önemli yazmışsın.
4: Yani iyi görünsün diye.
2: Altına da 5 tane ünlem koymuşsun.
4: Her kat için 1 tane koydum.
3: Ama apartman 6 katlı.
4: Giriş katını idari alan sayıyorum. O sayılmaz yani.
2: Şu yazdığını bir okuyalım.
4: Bakın ben okuyayım. Sayın apartman sakinleri, bugün saat 18 itibarıyla bölgemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacaktır. Asansör kullanılmaması, buzdolabı kapaklarının lüzumsuz yere açılmaması ve elektronik cihazların fişlerinin çekilmesi önemli rica olunur.
3: Gönderilen resimde asansör ve buzdolabı yazmıyordu.
4: Onlar benim idari katkım.
2: Saffet, sen duyuru paylaşmamışsın, yeniden yazmışsın duyuruyu.
4: Ham bilgiyi vatandaşın anlayacağı hale getirdim diyelim.
3: Ham bilgi dediğin şeyin doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz ama hatırlatırım.
2: Eyvah!
3: Ne oldu dede?
2: Ben de Saffet'in gönderdiği resmi bizim emekliler grubuna yollamıştım.
3: Kontrol etmeden mi?
2: Altında Saffet'in kesin bilgisidir yazmıştım.
4: Aa, kaynak göstermişsiniz, ne güzel Rıza abi.
2: Keşke daha güvenilir bir kaynak gösterseymişim.
4: Rıza abi, ben apartmanın resmi görevlisiyim.
3: Resmi görevli olman her gönderdiğim mesajı resmi duyuru yapmıyor.
2: Gruptan biri dükkanını erken kapatacakmış, bir başkası da akşam misafirliğini iptal etmiş.
3: İş büyümeden doğrusunu bulalım bir an önce.
4: Bakın, ben yalnızca haber verdim. Paniği herkes kendi imkanıyla yaptı yani.
3: Haberi paylaşınca sorumluluk başkasına geçmiyor Saffet amca.
4: Ben kaynağıma güveniyorum. Nihat Bey mahallede 30 yıldır berberdir. Herkesin ne zaman saçını kestirdiğini bile bilir. Bilgi ağa geniş bir insandır yani.
3: Mesajın üstünde bir bağlantı var mı?
4: Vardı ama resmin kenarını keserken gitmiş olabilir.
2: Niçin kestin kenarını?
4: Altında Nihat Bey'in hayırlı cumalar resmi vardı. Konular birbirine karışmasın istedim.
3: Bugün cuma değil ki.
4: Demek mesaj bir süredir dolaşıyor.
2: Bu başta söylemen gereken önemli bir ayrıntıydı Saffet.
4: Şimdi söyledim işte.
3: Duyuruda gün adı var mı?
2: Şurada köşede küçücük yazıyor. Bakayım, 14 Kasım Salı.
3: Bugün ne ayın 14'ü ne de salı.
4: Planlı kesintiler bazen ertelenebilir.
2: Eski bir duyuru olmasın o Saffet.
4: O kadarını resmi kaynaktan teyit etmek gerekir tabii.
3: Sonunda aynı yere geldik.
2: Saffet, şimdilik bu kağıdı panodan indir. Haberi doğrulayana kadar da asma, tamam mı?
4: Kaldırmadan altına teyit aşamasındadır yazsak.
3: İnsanlar üstteki çok önemliyi okuyup giderler. Küçük yazıyı görmezler.
2: Gülce doğru söylüyor. İndir kağıdı çabuk.
3: Yukarı çıkalım. Ben de duyurudaki cümleyi internette bir aratayım. Sen de dağıtım şirketinin sayfasına bak dede.
2: Telefonla da arayalım şirketi. Aynı bilgiyi iki ayrı yerden kontrol etmek iyidir.
4: Bu arada ben ne yapayım abi?
3: Mesajı sana kimin ne zaman gönderdiğini bul.
4: Yani kaynağın kaynağına ineceğim.
2: Elektriğin mucidine kadar gitmene gerek yok. Nihat Bey'de durursun.
4: Nihat Bey'in mesajının kaynağını buldum. Kendisine de akraba grubundan gelmiş.
2: Akraba grubunda kim paylaşmış?
4: Baldızının komşusunun oğlu.
3: O nereden bulmuş?
4: Onu da sorunca Nihat Bey dedi ki bir yerde görmüştür.
2: Kaynağın sonuna geldik.
3: Hayır dede, kaynağın kaybolduğu yere geldik.
4: Bir yerde gördüm de bir kaynak tarifidir küçük hanım.
3: Yer belli değilse tarif sayılmaz Saffet amca.
2: Resmi dağıtım şirketinin sayfasını açtım. Adres sorgulama bölümü burada.
3: Tamam, şimdi mahalle, sokak ve bina numarasını girelim.
2: Ne diyor? Adresiniz için kayıtlı planlı kesinti bulunmamaktadır diyor.
4: Sistem henüz güncellenmemiş olabilir.
3: Ben de internette duyurudaki cümlenin aynısını arattım. Bakın resmin tamamı burada.
2: Tarihi neymiş?
3: 2 yıl önce paylaşılmış. Üstelik başka bir ilçedeki Çınarlı Mahallesi için.
4: 2 yıl kurumların işleyişinde çok uzun bir süre sayılmaz değil mi?
2: Elektrik kesintisi için sayılır Saffet.
3: Resmin kırpılan bölümünde ilçe adı ve eski tarih varmış. Kesilince ikisi de kaybolmuş tabii.
2: Demek haber yalan değilmiş ama bize ait de değilmiş.
3: Eski ve başka bir yere ait doğru bilgi bugün bizim için yanlış bilgiye dönüşmüş.
4: Teknik olarak abi bilgi yolda adresini kaybetmiş desek.
2: Biraz da sen kaybettirmişsin Saffet. Kenarlarını kesmişsin.
3: Tarihi ve ilçeyi kesmek düzenleme değil, bilginin kimliğini silmektir.
2: Yine de yalnız internet sonucuyla yetinmeyelim. Arıza hattını da arayacağım. Evet. Evet, aradım. Bizim adres için planlı kesinti görünmüyormuş.
3: Böylece iki ayrı resmi kaynaktan doğrulamış olduk.
4: Yani o halde kesinti yok.
2: Şimdilik planlı kesinti duyurusu yok. Arıza başka şeydir. Onu kimse önceden bilemez.
3: Dedem haklı. Bu akşam elektrik kesinlikle kesilmeyecek diye yeni bir haber uydurmayalım.
4: O halde ben hemen düzeltme metnini hazırlıyorum. Kamuoyuna önemli duyurulur.
2: Kamuoyu değil, sayın apartman sakinleri diyeceksin.
3: Ayrıca daha kısa yazabiliriz.
2: Haklısın kızım. Yanlış haber zaten yeterince dolaştı etrafta. Doğrusunu dolandırmadan söyleyelim hemen.
3: Şöyle yaz Saffet amca. Az önce paylaşılan elektrik kesinti duyurusu eski ve başka bir mahalleye aittir. Bizim adresimiz için planlı kesinti yoktur. Doğrulamadan paylaştığımız için özür dileriz.
4: Özür dileriz kısmı biraz doğrudan olmadı mı yani?
2: Hata da doğrudan oldu Saffet.
3: Bu yanlış kendi kendine anlaşılmadı. Biz paylaştık.
4: Peki fakat altına görev unvanımı yazayım mı?
3: Yaz yaz. İnsanlar düzeltmenin kimden geldiğini bilsin.
2: Ben de emekliler grubuna yazayım. Evet arkadaşlar... Az önce gönderdiğim kesinti duyurusu eski ve başka bir mahalleye aitmiş. Kontrol etmeden paylaştığım için kusura bakmayın. Gönderiyorum.
4: Ben de apartman grubuna gönderdim abi.
3: İlk duyuruyu gönderdiğin diğer gruplar ne olacak?
4: Mahalle grubu, görevliler grubu ve bina sorunları grubu var.
3: Diğer üç gruba da göndermelisin. Yanlış bilgi nereye gittiyse düzeltme de oraya gitmeli.
4: Tamam mı anlaşıldı küçük hanım?
2: Benim gruptan cevaplar geliyor.
3: Ne diyorlar dedi?
2: Biri biz zaten inanmamıştık yazmış. Ama ilk mesajı 3 kişiye o iletmiş. Şakası bir yana ben de resmi görünce hemen inandım. Üstelik başkasına gönderdim.
3: Çünkü Saffet amcadan geldi.
2: Evet tanıdığımız birinden gelmesi... Haberin doğru olduğunu göstermiyor. O da başka bir tanıdığından almış.
4: Zincir kuvvetliydi ama ilk halka belli değilmiş işte.
3: Bir de herkes mesaja kendinden bir şey eklemiş. Eski duyuru yolda uzamış, sabaha kadar sürmeye başlamış.
2: Bilgiye tedbir payı eklenmez. Olduğu gibi aktarılır. Doğruluğu da kontrol edilir.
4: Abi bu cümlenizi panoya yazabiliriz. Ne dersin?
2: Önce düzeltmeyi asalım Saffet. Sonra sözlerime sıra gelir. Evet, yeterince büyük. Düzeltme yazısı kapıdan girerken görünüyor.
4: Altına da bir açıklama daha ekledim abi. Okusana Gülce.
3: Bir önceki duyurunun duyurulmamış sayılmasına ilişkin duyurudur. Saffet amca bu ne demek?
4: Yani önceki duyurunun geçersiz olduğunu kurumsal bir dille anlattım. Nasıl?
2: İnsanlar bunu anlayana kadar elektrik gerçekten kesilir Saffet.
3: Şu cümleyi çıkaralım. Altındaki kısa açıklama yeterli.
2: İmzan kalsın. Yanlış da adın varsa düzeltmede de olacak.
4: Apartman grubunda biri ilk duyurunun ekran görüntüsünü almış.
3: İşte bu yüzden düzeltme gerekli. Yanlış haber bazen silinse de dolaşmaya devam ediyor.
2: Söylenen söz gibi. Ağızdan çıktı mı peşinden koşmak gerekiyor.
3: Dijital mesaj daha hızlı koşuyor yalnız.
2: O zaman göndermeden önce biraz daha uzun düşünmek lazım.
4: Ben de bundan sonra 4 aşamalı doğrulama sistemi kullanacağım abi.
3: Neymiş o 4 aşama?
4: Tarih, yer, kaynak ve...
2: Evet, dördüncüsü.
3: Daha bulmadın yani.
4: Acele etmemek olabilir görüyorsunuz. Bekleyince bilgi olgunlaşıyor.
2: İlk defa beklemenin doğru yerde faydasını gördük.
4: Bir duyuru daha geldi.
3: Dur, önce kimden geldiğine bak.
4: Belediyenin resmi uygulamasından.
2: Tarihi ne?
4: Bugün.
3: Yer?
4: Bizim sokak.
2: Ne diyormuş?
4: Yarın sabah geri dönüşüm aracı gelecekmiş. Kağıt ve plastik atıklar kapının önüne bırakılabilirmiş, evet.
3: Bağlantı belediyenin kendi sayfasına mı gidiyor?
4: Evet küçük hanım.
2: Aferin Saffet, işte şimdi paylaşabilirsin.
4: Paylaşmadan önce 4. aşamayı da uygulayacağım.
3: Neymiş o?
4: Habere kendimden hiçbir şey eklemeyeceğim.
2: Bu kez tedbir payı koyma sakın.
4: Rıza abi, bir hatayı 2 defa yapmam. Evet, olduğu gibi paylaştım.
3: 4 aşamayı tamamladın.
4: Benim çapım büyük. Görev alanım şimdilik apartman. Doğrulama alanımsa giderek genişliyor.
2: Çok genişlemeden şu panonun kapağını kapat da yukarı çıkalım hadi.
3: Dede, masadaki pilleri toplamayı unutma.
2: Unutmam kızım. Henüz dolu olanları ayırmıştım.
3: Hangileri doluydu peki?
2: Onu yeniden kontrol ederiz.
4: İsterseniz üzerlerine tarih yazalım.
3: Saffet amca, sen hızla olgunlaşıyorsun.
2: Hadi bakalım. Bu bilgiyi bir yerde görmeden eve çıkalım.

İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası. Hazırlayan ve sunan Zeynep Yeşildal Aktaş.

0: Merhaba Diyanet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirasına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Biriminde yer alan Kur'an-ı Kerim nüshalarından bahsedeceğim. İslam aleminde kitap halini alan ilk metin Kur'an-ı Kerim'dir. Bu nedenle Müslümanlar onun manası kadar maddi varlığını da çok önemsemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Biriminde farklı coğrafyalarda istinsah edilen binlerce Musaf-ı Şerif'i muhafaza etmekteyiz. Kur'an-ı Kerim nüshasının yazıldığı yer, zamanı, hattatı ve kullanılan materyaller farklılaştıkça nüshalar arasındaki ayrım da değişkenlik göstermektedir. Başkanlığımız yazma eser koleksiyonunda oldukça değerli ve nadide Kur'an-ı Kerimler mevcuttur. Bunlardan ilki çok önemli bir manevi miras olan 9. yüzyıla ait parşömen üzerine küfi hatla yazılan Kur'an-ı Kerim varaklarıdır. Kıymetli dinleyenler, istinsah edildiği tarih açısından büyük önem taşıyan bu nüsa 25 varak olarak bir araya getirilmiştir. Nüshamız sadece 6. cüzden bir parça olup Maide suresinin 3. ayetinin yarısından başlamış ve 48. ayetiyle sona ermiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir diğer Musaf'ımız da El-Zaferani Er-Rey tarafından 8 Ağustos 1153 tarihinde Rey'de istinsah edilmiştir. Son derece süslü, tezyinatlı, Selçuklu dönemine ait en nadir nüshalardan bir tanesidir. Ayetlerin altında Farsça tercümeleri vardır. Nüshamız, Farsça Kur'an tercümeleri arasında British Museum ve Topkapı Sarayı'ndan sonraki en eski fera kaydına sahiptir. Reyhani hat tarzında yazılmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu nüshanın son sayfasında El-Mukri El-Merki'nin 23 Ekim 1165 tarihinde bu nüshayı okuduğuna ve tahsih ettiğine dair bir kayıt vardır. Nüshamızın cildi ise son derece nefis ve nadide süslemelerle yapılmıştır. 15. yüzyıla ait bir başka değerli Musaf da Herat okulunun cilt özelliklerini taşımakta. Son derece süslü ve cilt olarak nadir rastlanan nüshalardan. Bu nüsha Selçuklu dönemi örneklerinden bir tanesi. 313 varak olan nüshamız muhakkak yazı türünde yazılmıştır. Nüshanın ilk sayfalarında altın yaldızlı Rumi hendese, çiçekli, zincirli desenler ve lacivert zemin üzerine yaldızlar mevcuttur. Son sayfalarında ise nefis sultani süslemeler ve Rumi hendese bezemeleri vardır. Yazma musaflarımızın arasında olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuz nüshamızsa Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Şeyh Hamdullah Efendi'ye aittir. Bu nüshanın 20 A varağında meşhur hattat Kamil Akdi'nin bu nüshanın Şeyh Hamdullah'a ait olduğunu belirten bir notu vardır. Nüshanın cildi son dönem Osmanlı cilt özelliklerini taşımaktadır. Mülk suresiyle başlayıp Naziat suresi 46. ayetle bitmektedir. Bu kıymetli nüsha 2019 yılında Ali İhsan Tangören tarafından kurumumuza bağışlanmıştır. Bu sayede koleksiyonumuz daha zengin ve kıymetli bir hale gelmiştir. Bir müminin yolunu, yönünü, istikbalini, hedefini ve gayesini belirleyen Kur'an-ı Kerim, lafzı ve manasıyla her an gençliğini ve tazeliğini muhafaza etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi'nde de manevi mirasımız olan pek çok nüsha bulunmaktadır. Allah yolumuzu ve yönümüzü Kur'an'dan ayırmasın. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyenleri, bugünkü programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi'nde yer alan Kur'an-ı Kerim nüshalarından bahsettik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası. Hazırlayan ve sunan Zeynep Yeşildal Aktaş.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malına ve mülküne fazla güvenme. Dünyalık toplamak için fazla gayret gösterme. Seni nefsani zevklerinle avutan bedenin sonunda kara toprağa girecektir. Bunları düşün ve ölüme hazırlan.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Senin sözleri bunlar. Kainin sözü bu. Kendiler musallat oldu sonra. Muhammed'in uydurmasın. O bir şair. Kain.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
4: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
6: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
4: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
4: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.
0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Diyanet Takvimi.
0: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 27 Eylül 1442. Tarihte bugün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in Kerbela'da şehadeti 680. Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın vefatı 1977.

Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberimizin şefkat iklimindeki Filiz. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Kur'an ve sünnet bilgisiyle önce olan Hazreti Ali radıyallahu anh ile hali, tavır ve davranışları peygamberimize benzeyen Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın küçük oğludur. Hazreti Peygamber

0: peygamber adını kulağına bizzat ezan okuyarak koydu. Doğumunun 7. gününde akika kurbanı kesti. Çocukluğunun ilk yıllarını Hazreti Peygamber'in sevgi ve şefkatiyle geçirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan radıyallahu anh ile birlikte dünyadaki iki çiçeğim ve cennet gençlerinin efendileri olarak nitelendirdiği torunlarını kucağına alır, sever, omzuna bindirirdi. Ona, "Allah'ım ben onu seviyorum, sen de onu sev" diyerek iltifat ve dua ederdi. Dede ile torun arasındaki bu ilişki, Resulullah'ın etrafına vermek istediği mesajlar açısından da önemlidir. Zira ashab ve dolayısıyla Müslümanlar sevgi, merhamet, fedakarlık ve çocuklarına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğini bu ilişkide görmüştür. Peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e dair uygulamalarını dikkatle takip etmiş, örnek almıştır. Bir ayet. Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Nahil Suresi 72. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin bir sudan daha sevimli kıl.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
2: Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
3: Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım.
4: Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
5: Gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
4: Ne dedin? Bir daha söyle.
5: Yapma.
3: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
0: 13. bölüm.
6: Ömer bin Hattab bambaşka duygular içindeydi. Öldürmek üzere yola çıktığı insanın peygamber olduğuna inanmış, bu kalbinin derinliklerine işlemişti. Habbab'dan kendisini Resulullah'ın yanına götürmesini istedi.
7: Kim o?
4: Hattab'ın oğlu Ömer.
7: Ya Resulallah, Ömer gelmiş. Ömer bin Hattab. Hem de kılıç kuşanmış. Onun şerrinden Allah'a sığınırız. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum.
4: Bırak onu gelsin. Eğer hayırlı bir maksatla geldiyse hayır görür. Kötü bir maksatla geldiyse sonu da kendi kılıcıyla olur.
6: Peygamberimiz, kapıyı açın, bırakın onu gelsin. Eğer Allah onun hayrını dilediyse kendisini doğru yola iletir, dedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Ömer gelinceye kadar ayakta bekledi. Yanına yaklaşınca elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu, niye geldin? Yüce Allah'ın senin hakkında azap ayetleri indirmesini mi istiyorsun? Sonuna kadar bu halde mi gideceksin? Allah'ım, bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım, İslam dinini onunla kuvvetlendir. Koca Ömer, Resulullah'ın manevi heybeti karşısında bir çocuk gibi hissediyordu kendini. Dizlerinin bağı çözüldü sanki. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Ancak şöyle diyebildi.
3: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
6: Peygamberimizin gözlerinin içi güldü. O bir şeye sevindiğinde tekbir getirirdi. Allahu Ekber dedi. Arkasından tüm ashabı tekbir getirdiler.
8: Allahu Ekber!
9: Allahu Ekber!
10: Allahu Ekber!
11: Allahu Ekber!
6: Öyle ki bu ses Mekke sokaklarında yankılandı. Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişi Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Kureyş müşriklerini çılgına çevirmişti. Ebu Cehil bir yandan söyleniyor, bir yandan da odanın içinde dolanıyordu.
4: Biz ve Abdümenaf oğulları birbirimize onur için yarıştık. İnsanlara yiyecekler dağıttık. Onların yüklerini de taşıdık. Kabe perdedarlığı bizimdir dediler. Kabul ettik. Hacılara bir su dağıtacağız dediler, kabul ettik. Şimdi içlerinden biri çıkıp peygamber olduğunu söylüyor. Bizden birine Tanrı vahyediyor diyorlar. Buna asla inanmayacağız. Onun doğruyu söyleyen biri olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti, bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi. Lanet olsun, lanet olsun.
6: Thank you. Ebu Leheb'in öfkesini dindirmekse hiç kolay değildi. Hazreti Muhammed'in ailesinden destek görüyor olmasına tahammül edemiyordu. Karısı Ümmü Cemil de kendisini kışkırtıyordu. Peygamberimizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar.
8: Olanları duydun mu?
9: Ne olmuş?
8: Ömer de Müslüman oldu.
9: Nasıl olur?
8: Onu aramızdan seçerek Muhammed'in işini bitirmesi için göndermiştik. Nasıl olduysa onun sözlerini dinlemiş ve ona bağlanmış. Ah, başımızın belası. Her şeyi mahvediyor.
9: Yandışın olmasın. Bizim bildiğimiz Ömer din değiştirecek bir insan değil. Geçen gün Müslüman olan cariyesini öldürüyordu neredeyse. Gözümle gördüm. Sen nasıl ilahlarını terk edersin diye kadını dövdü dövdü. En sonunda da sakın sana merhamet ettiğimi sanma. Yorulduğum için seni bırakıyorum dedi. Bu Ömer Müslüman mı olmuş?
8: Tamam. Amma uzattın. Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
9: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Bir de gelinim olacaklardı.
8: Onunla ilgili de haberlerim var. Senin beğenmediğin Rukiye'ye Osman bin Affan talip olmuş. Evleniyorlar.
9: İnanamıyorum. Kureyş'in en zengin ve en itibarlı ailesi. Kime talip olsalar sevinçle kabul edilirlerdi. Şuna bak. Muhammed'in kızı ve Osman. Böyle olmamalıydı.
8: İnananları etrafında pervane gibi. Köleler efendilerine baş kaldırır oldu. Ebu Talip de güya inanmıyor ama destek çıkıyor. Oğulları Ali ve Cafer Muhammed'in yanından ayrılmıyor. Akille Talip de Müslüman olduklarını ilan etmediler henüz ama onlarınki de yakındır.
9: Kardeşin Erva da din değiştirebilir her an. Oğlu Tuleyk Muhammed'e bağlılık yemini etmiş.
8: Akılsızlar. Hepsi takılıp gidiyorlar onun peşine.
6: Peygamberimizin halası Erva'nın 15 yaşındaki oğlu Tuleyk İslam'a girmişti ve annesinin de Müslüman olmasını canı gönülden istiyordu.
10: Anneciğim, sen Abdülmuttalib'in kızısın. Dedemin size tavsiyelerini bize anlatır durursun. Onun tek bir ilaha inandığını, Kabe'ye hürmetini, Allah'a olan güvenini senden öğrendim ben. Neden yeğeninin sözlerine kulak vermiyorsun? O bir tek ilah olduğunu, ona saygıyla boyun eğmemiz gerektiğini söylüyor. Sence bunun neresi yanlış?
12: Bak sen şu işe. Oğlum büyümüş de annesine yol gösteriyor. Yanlış olduğunu düşünmüyorum oğlum. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değildir. Sadece cesaret edemiyor. Henüz ablalarımdan din değiştirdiğini açıklayan olmadı.
10: Ama kardeşin Hamza Müslüman oldu anne. Dayım Hamza gibi cesur olmalısın. Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir?
12: Erkeklerin yapabilecekleri şeyi yapabilsek kardeşimin oğlunu koruyabilirdik. Ama biz kadınların elinden ne gelir?
10: Anne, bahanelerin seni bu hayırdan mahrum etmesine izin verme. Allah aşkına, sana yalvarıyorum, kardeşinin oğluna git. Onu selamla ve ona inandığını söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et. Vallahi de billahi de yeğenin peygamberdir. Bu şeref sana yeter. Sakın şeytanın sana mani olmasına izin verme.
12: Oğlum, akıllı ileri görüşlü yavrum. Anneni geçtin. Benim yapamadığımı sen başardın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Haklısın. Gidip yeğenime gönlümde olanı söyleyeceğim. Sonra da bunu herkese ilan edeceğim. Senin gibi korkusuzca.
10: Annem, bana dünyaları versen bu kadar mutlu edemezdin beni. Anne,
12: canım oğlum.
10: Anneciğim.
6: Kardeşinin Müslüman olduğunu duyan Ebu Leheb, Erva'yı aşağılamakta gecikmedi. İlk gördüğü yerde ağzına geleni sayarak onun dinini terk eden bir sapkın olduğunu söyledi.
8: Duydum ki yeni yetme oğlun da sen de dininizi terk etmişsiniz. Ailemizde ne çok ahmak varmış. Bir adamın peşine takıldınız. Geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi hiçe saydınız.
12: Ebu Leheb, haddini aşıyorsun. Muttalip oğullarının tek akıllısı sen misin? Sen bana ahlak dersi vereceğine önce akrabalarınla nasıl geçinmen gerektiğini öğren. Ailende istenmeyen biri haline geldin. Kabilene arkanı döndün. Kardeşinin oğluna en büyük düşmanlığı sen yapıyorsun. İnsanlık bunun neresinde? Hani senin şerefin ve haysiyetin?
8: Pişman olacaksınız.
10: Gel anne, daha fazla tartışmayın.
8: Hepiniz pişman olacaksınız. Öyle bir girdaba kapıldınız ki bu sizi yutacak. Muttalip oğullarının sonu olacak.
6: Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As İslamiyet'i kabul etmemişti. Fakat diğer müşrikler gibi aşırı bir düşmanlık göstermiyordu. Mutlu bir yuvası vardı, eşini çok seviyordu. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri onun peygamberlik iddia eden bir adamın kızıyla evli kalmasının uygun olmadığını söylüyor, eşinden boşanması için baskı yapıyorlardı.
4: Ebu'l-As, Zeynep'le evli kalman uygun değil. Muhammed'i her yönden sıkıştırmalıyız. Hem düzenimizi bu kadar bozup hem de hayatına kaldığı yerden devam edemez. Onunla ilişkini kesmelisin.
8: Bak, benim oğullarım da ayrıldılar onun kızlarından. Gençsin, varlıklısın, yakışıklısın. Hangi kız sana hayır diyebilir? İstediğin kişi için sana aracılık da ederiz.
13: Ne saçmalıyorsunuz siz? İşiniz gücünüz kalmadı, insanların evlerinin içine de mi gireceksiniz?
4: Yanlış anlama. Biz senin itibarını düşünüyoruz.
13: Ben namusumu, izzet ve şerefimi kimseye çiğnetmem. Kimsenin de buna dil uzatmasına izin vermem. Sen endişelenme.
8: Bunda kızacak bir şey yok Ebu'l-As. Biz senin tarafındayız. Dininden dönmüş bir kadını evinde tutma diye dostça tavsiyede bulunuyoruz.
13: Bu tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Başka bir diyeceğiniz yoksa işim var benim.
8: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. Sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
13: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
1: Fazla ileri gittiniz.
8: Biz ona akıl verdik sadece. Keyfi bilir.
1: Muhammed'in kendisiyle uğraşmalıyız. Ona inananların kocalarıyla değil.
4: Ümeyye, seni tutan mı var? Ne zaman Muhammed'i zora sokacak bir şey yaptığında seni desteklemedik?
1: O öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz demiyor mu?
4: Evet, öyle diyor.
1: Onu bu iddiasıyla alt edeceğim. Gelin benimle, Muhammed'in yanına gidelim.
4: Ne yapacağını merak ettim. Hadi gidelim. Heh, işte geldik. Kabe'nin yakınında oturalım. Birazdan Muhammed gelir.
8: İşte geliyor.
1: Ey Muhammed! Sana soracağım şeyler var.
6: Peygamberimiz Ümeyye'nin talebi üzerine ona yaklaştı ve konuşmaya başladılar.
1: Sen şimdi öldükten, kabre girdikten sonra tekrar diriltileceğimizi söylüyorsun değil mi?
6: Peygamberimiz sadece diriltilmekle kalmayacaklarını, üstelik dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerini söyledi. Ümeyye eline aldığı eski bir kemik parçasını ovalayarak un ufak etti, sonra şöyle dedi.
1: Bak şu kemiğe, muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un ufak oldu, görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
6: Ümeyye bunları söyledikten sonra elindeki kemik tozunu Peygamberimizin yüzüne üfledi. Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak. Ümeyye'nin içi ürperdi. Az önce kabadayılık yaptığı adam nasıl oluyor da bu kadar tesir edebiliyordu ona? Onun bedduasını almanın iyi bir şey olmadığını hissetti iliklerine kadar. Arkasını döndü ve gitti.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılanan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Pencerenden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan biridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

kıymetli dinleyicilerimiz, Sultan Şairler'e hoş geldiniz. Sizleri muhabbetle ve hürmetle selamlıyoruz. Sultan Şairler'de geçmişten bugüne ulaşan mısraların izinde buluşuyoruz. Tarihin hükümdar diye andığı şahsiyetlerin gönül dünyalarına yaklaşıyor. Bazen bir duanın içtenliğini, bazen bir nasihatin şefkatini duyuyoruz. Asırlar öncesinden gelen bir söz, kendi hayatımıza dair bir hakikati hatırlatıyor bize. Zaman geçiyor, fakat insanın iyiliğe, adalete, merhamete duyduğu ihtiyaç hiç eksilmiyor. İlk bölümümüzde Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütlerine kulak vermiştik. Bir gönül ehlinin dilinden insanı gözetmenin ve mesuliyet taşımanın anlamını konuşmuştuk. Ardından Osman Gazi'nin oğluna nasihatleri üzerinde durmuştuk. Bir babanın evladına bıraktığı en kıymetli mirasın içinde duasının, tecrübesinin ve ümidinin de bulunduğunu görmüştük. Bugün o nasihatlerin emanet edildiği evlada, Orhan Gazi'ye çeviriyoruz yüzümüzü. Bir babanın sözü, evladının ömründe ne kadar uzun yaşar, değil mi efendim? Bazen yıllar önce dinlenmiş bir öğüt, tam da ihtiyaç duyulan anda yeniden duyulur insanın içinde. Baba artık yanında olmasa da sesi yol gösterir. Vaktiyle kendisine emanet edilen söz, gün gelir onun dilinden kendi evladına ulaşır. Bugünkü beraberliğimizde işte böyle bir devamlılığa şahit olacağız. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, bu defa oğluna nasihat eden bir baba olarak çıkacak karşımıza. Peki nasıl bir hükümdardı Orhan Gazi? Onun hayatına baktığımızda sebatı, tedbiri ve imar gayretini birlikte görürüz. Babasının yanında kazandığı tecrübeyle Osmanlı Beyliği'nin başına geçmiş, Bursa'nın 1326'da alınmasıyla uzun süren bir mücadeleyi neticeye ulaştırmıştır. Bursa'nın teslim şartları arasında halkın zarar görmemesi, şehirden ayrılmak isteyenlerin mallarıyla güven içinde gidebilmesi de vardır. Zaferin ardından insanların hayatını gözeten bu şartlar, onun idaresini anlamak bakımından önemlidir. Orhan Gazi'nin ilme verdiği değeri de İznik'te kurdurduğu medresede, Davudi Kayseri gibi bir alimi burada görevlendirmesinde görürüz. Bursa'da yaptırdığı cami, imaret ve diğer yapılar ise büyüyen bir şehrin ihtiyaçlarını düşündüğünü gösterir. Bu eserlerden hareketle onu kazandığı toprağı yaşanacak bir yurda dönüştürmeye çalışan, hayır hizmetlerini destekleyen bir hükümdar olarak tanıyabiliriz. Şimdi okuyacağımız Orhan Gazi'ye nispet edilen manzum nasihatte de halkı koruma, adaleti gözetme ve inanca bağlılık düşünceleri öne çıkıyor. Oğluna seslenen bir babanın sözlerinde ardında bırakacağı insanların geleceğine dair kaygısını da duyuyoruz. Efendim ilk beyit şöyle. Vasiyet eylerim guş eyle anı, benim çün eyleme ahu figanı. Vasiyetimi dinle, benim için ah edip feryada kapılma. Bir ayrılık ihtimaliyle başlıyor söz. Baba, evladının kendisinden sonra duyacağı acıyı düşünüyor. Henüz vedanın sözü edilirken bile onu teselli etmeye çalışıyor. Benim için ahu figan etme derken, geride kalacak evladına dayanma kuvveti vermek isteyen bir şefkat hissediyoruz. Çünkü ayrılığın ardından hayat devam edecek, bekleyen işler, korunacak insanlar, yerine getirilecek vazifeler olacaktır. Bu beyit bize sevdiğimiz birinin hatırasını yaşatmanın yollarını da düşündürüyor. Gözyaşı diner fakat muhabbet tükenmez. O muhabbet bazen yarım kalmış bir iyiliği tamamlamaya, bazen bir emaneti korumaya dönüşür. İnsan babasından öğrendiği güzel bir davranışı her tekrar edişinde onun hatırasına yeniden can verir. Nasihat şöyle devam ediyor. Zuhuru dini daim nasbi aynit, vücudu hilatin adlile zeynit. Dinin yücelmesini daima göz önünde tut, varlığını bir elbise gibi adaletle süsle. Adaletin bir elbiseye benzetilmesi ne kadar anlamlı. İnsanın üzerinde görünen,
haline ve duruşuna eşlik eden bir elbise. Bu benzetmeyle adaletin, hükümdarın bütün davranışlarına işlemesi isteniyor. Bir karar vereceği zaman da, bir şikayeti dinlerken de aynı ölçüyü taşımalı insan. Yakınlık, öfke yahut menfaat hakkın önüne geçmemeli. Düşünelim efendim, haksızlığa uğramış bir insanın derdini anlatabileceği bir kapı bulması ne büyük ferahlıktır. Sesinin duyulduğunu bilmek, hakkının korunacağına inanmak, insanın yaşadığı yere güvenmesini sağlar. İşte baba, oğlunun üzerinde böyle bir güzellik görmek istiyor. Onu adaletiyle anılan, insanların gönül rahatlığıyla sığınabileceği bir hükümdar olarak hayal ediyor. Beyitteki öğüt, evladın geleceği için edilen bir dua gibi de duyuluyor kulağımıza. Reaya hıfsına sait hemişe, şeriat ittibağın eyle pişe. Halkı korumak için daima gayret et, dinin hükümlerine uymayı kendine yol edin. Bu beyitte, hükümdarın bakışı kendi etrafından halkın hayatına çevriliyor. Bir memleketin içinde sayısız insan hikayesi vardır. Tarlasından mahsul bekleyen çiftçinin, emeğiyle evini geçindiren esnafın, çocuğunu büyüten annenin ayrı bir derdi, ayrı bir ümidi bulunur. İdareyi üstlenen kişinin mesuliyeti bu hayatların her birine dokunur. Daima gayret et öğüdü de bu yüzden kıymetlidir. İnsanları gözetmek devamlı bir dikkat ister. Uzakta kalanın halini sormak, sesini duyuramayanın derdini öğrenmek, bir haksızlık varsa giderilmesi için çalışmak gerekir. Beytin ikinci mısrası ise bu gayrete bir istikamet veriyor. Hükümdara kendisinin de uyması gereken hükümler bulunduğunu hatırlatıyor. Yetkiyle birlikte sorumluluğu da üstlenmesini, yaptıklarının hesabını vereceğini unutmamasını istiyor. Ve okuyacağımız son beyt. Resulullah şer'in pişva kıl, mu'in-i din olup nasb-ı liva kıl. Resulullah'ın getirdiği hükümleri kendine rehber edin. Dine yardımcı ol, sancağını yükselt. Önce rehber gösteriliyor, ardından yola davet ediliyor evlat. Hangi değerleri taşıyacağını bilerek, o değerlerin sorumluluğunu duyarak yürüsün isteniyor. Resulullah'ın rehberliği denildiğinde emanete sadakat, merhamet, doğruluk ve kul hakkına gösterilen hassasiyet gelir hatırımıza. Bu ahlakın insanın kararlarında ve davranışlarında görünmesi beklenir. Beyitte yükseltilmesi istenen sancak da bize bu sorumluluğu düşündürür. Bir gayeyi temsil etmek, ona layık davranma gayretini beraberinde getirir. İnsan, inandığı değerlerin başkalarının hayatında nasıl bir karşılık bulduğunu da düşünmelidir. Verdiği güvenle, tuttuğu sözle, yaptığı iyilikle. Kıymetli dinleyicilerimiz, İlk bölümümüzde Şeyh Edebali'den Osman Gazi'ye uzanan nasihatleri konuşmuştuk. Bugün Orhan Gazi'ye nispet edilen beyitlerle o sözün bir sonraki nesle ulaşmasına kulak verdik. Bir baba evladına seslenirken gelecek için ümit besliyor. Adaletin sürmesini, insanların korunmasını, hayırlı işlerin devam etmesini diliyor. Kendi ömrü sona erse de iyiliğin ömrü uzun olsun istiyor. Belki de bu nasihatlerin gönlümüze en çok dokunan tarafı budur. Her birimiz bizden sonra güzel bir şey kalsın isteriz. Hatırlanan bir iyilik, sürdürülen bir hayır, zor bir günde yol gösteren bir söz. Rabbimiz bizlere aldığımız emaneti hakkıyla taşımayı ve ardımızda hayırla anılacak izler bırakmayı nasip eylesin. Sultan Şairler'de yeniden buluşmak dileğiyle hepinizi hürmetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz.

Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancıysa 1'e 100'dür.

Kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

didan çiçeği, gönlümün sevinci torun. Rüzgardan, yapraktan, esmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Nasip nedir, sebep nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bir fidan rüzgara maruz kaldıkça acı çeker, feryat eder, pes eder. Devrilmediğini görünce ise daha da köklenir, inat eder, umut eder. Öğrenir ki hayatın özünde bin değişim tomurcuklanır, çiçeklenir. Gün gelir, herkes görür elbet. Olan biten koskoca bir bahçe olmuş, nedenler kişiyi kendi iklimine ulaştırmıştır. Ne, nedendir, nasıldır derken, yaşananlarda türlü hayırlar saklanırmış. Anla, her olan şeyin türlü sebepleri vardır. En belirsiz kederin, en ufak sarsıntının, en sessiz değişimin derinliklerinde bu sebepler, görünmez bağlar örüp durur. Evren, zamanın içinde ucu bucağı görünmeyen muazzam bir saat mekanizması misali işler durur. İnsan çoğu zaman sonucu görür, değişime şaşırır. Oysa nehrin akışında upuzun sebepler zinciri birbirine ulanmıştır. Rastlantı değildir hiçbir şey. Zarif bir nizamın parçaları yavaş yavaş tamamlar birbirini. İnsan insanda güzelleşir. Gönüller birbirine düğümlenir. Başına gelen gamla keder seni büyütmek, içindeki cevheri aydınlatmak içindir. Başarı öyküleri alın teriyle yazılır. Sabrın gümüş telleriyle örülür. Bil ki hiçbir yangın kıvılcım olmadan çıkmaz. Hiçbir gözyaşı damlası kalpteki derin sızıları uyandırmadan akmaz. Çareler çilelerin yumağına sarılır. Sır içinde sır durur. Kör olma, iyi bak. Tesadüf değildir yaşamak. Deva çiçeğin kökündeyse yapraklarına da uğrayacak muhakkak. Karmaşalardan sıyrılıp gönül limanına sakince eriş. Anlam ve sebepleri tane tane oku. Her yaprağı titretecek rüzgar başkadır ve her rüzgarın iz bıraktığı yerler bambaşkadır. Yaprağın hikayesini düşün en iyisi. Tomurcukken rüzgarın nefesiyle gelişir, sonra dalın süsü, meyvenin gölgesi oluverir. Zaman geçer, mevsimler değişir, rengi sararır, solar, sonunda kurur. Aynı rüzgar onu bu kez savurur, yönünü tayin eder. Kendi iradesinin eseri olmayan bu sürüklenişin adı sonbahar konur. Kah tepeleri aşar, kah yapraktan kurulan tepelere katılır. Rüzgarla yaprağın anlattığı mevsimler insan ömründe de seyreder gider. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Rüzgar esmeyince yaprak kıpırdamaz.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz radyo televizyon programcısı ve aynı zamanda tiyatro sanatçısı İbrahim Sadri.

0: İstanbul'da doğan İbrahim Sadri aslen Erzincanlıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Kasımpaşa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuduktan sonra 7 yıl tiyatroyla uğraştı. Turnelere çıkarak Anadolu'yu yakından tanıma imkanı buldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Radyo ve televizyonlarda programcılık ve sunuculuk yaptı. Halen özel bir televizyonda program yapmaktadır. Şiir ve tiyatro kasetleri de bulunan İbrahim Sadri'nin şiir kitapları da mevcuttur. Diyanet Radyo, Kur'an Radyo ve Risalet Radyo'da birçok programda seslendirme sanatçılığı yapmış olup, aynı zamanda Diyanet Radyo'da yayımlanan Şiir Vakti programını da hazırlayıp sunmuştur. Diyanet Radyoları için hazırlanan Asr-ı Saadet Band Tiyatrosu'nda da anlatıcı olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
1: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yeni yayın dönemimizin ilk programıyla sizlerle beraberiz. Ve Misafirimiz Var programımızın bu yıl 5. sezonuyla ve ilk konuğuyla sizlere merhaba diyoruz. Ve bu akşamki konuğumuz Adam Gibi Bir Adın Kalmalı, Bugün Pazar ve Ben Seni Çok Özledim şiirlerinin şairi, yorumcu, radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı kıymetli abimiz İbrahim Sadri. Değerli dinleyenlerimiz, bizler hazırız. Sizler de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen konuğumuza dönüyoruz. İbrahim abi hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim sevgili Reyhan kardeşim. Seni gördüm daha iyi oldum.
1: Ben de
2: uzun bir aradan sonra yeniden karşılıklı radyo mikrofonunda olmak benim için hakikaten bir mutluluk kaynağı. 5 yıl falan oldu galiba,
1: evet.
2: Diyanet Radyo o
1: evet.
2: zaman İstanbul stüdyolarında.
1: Evet.
2: Programlar yapardık. O günlere böyle küçük bir gitmiş gelmiş olduk bu
1: Eyvallah,
2: vesileyle.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Peki hayat nasıl gidiyor abi? Nasıl geçiyor vakit?
2: Güzel, elhamdülillah. Yani çok büyük bir arızamız yok hamdolsun. Yaşımıza göre idare ediyoruz vaziyeti, öyle söyleyelim. Her zaman olduğu gibi mesleğimizi, sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz. Çünkü bildiğimiz iş o, yapa geldiğimiz iş o yıllardır. Aynı zamanda belki de beni biraz daha genç tutan da o. Yani bir şekilde işte sahnede olmak, televizyon ekranında olmak güzel.
1: Eyvallah. Abi şimdi biz İstanbul'a geldik. Aslında misafir olduk İstanbul'a. Siz de bize misafir
2: Eyvallah,
1: oldunuz.
2: Sağ olun.
1: İsteriz ki bir ikramda bulunalım ama ben biliyorum ki çayı çok seviyorsunuz.
2: Çay abi. Evet, çay içiyorum. Çok da seviyorum. Özellikle bu radyo programları esnasında çayın ayrı bir kıymet harbiyesi hı hı. var. Teşekkür ederim ikramınız için de ayrıca.
1: Abi biz çayımızı yudumlarken bir eser dinleyelim mi?
2: Tabii.
1: O zaman eserimizi dinliyoruz.

0: Vatan efsaneler, masallar, destanlardır. Nene Hatun, Deli Dumrul, Köroğlu'dur. Vatan coğrafyadır. Ağrı Dağı, Toroslar, Ilgaz, Seyhan, Van Gölü, Tortum Şelalesi, Anzer Yaylası, Göcek, Tosya, Ermenek, Çukurova, İstanbul Boğazı, Uludağ, Palandöken vatandır. Yayladır, ormandır, ovadır, çaydır, pınardır. Bir ucu Vardar Ovası'nda, bir ucu Halep Çarşısı'ndadır. Vatan dadaştır, gakkoştur, efedir. Vatan ilahidir, türküdür. Bir ucu Yemen'de, bir ucu Estergom'dadır. Vatan mevlittir, ıtri'nin tekbiridir. Ezandır, minare ve kubbedir, sebildir. Vatan sürülen topraktır. Taze topraktan çıkan buğudur. Vatan Diyarbakır karpuzu, otlu peynir, pervari balı, Antep baklavası, Tatar böreği, Selanik gevreği, arabaşı, Çerkes tavuğu, babuk kodur. Çanakkale şehitleri, Sarıkamış, Sakarya, Mohaç, Nibolu, İstanbul'un fethi, İstiklal Savaşı ve İstiklal Marşı vatandır. Vatanın tapusu, şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür, söz namustur. Vatan onun yokluğunda yerine koyacak bir şey bulamamaktır. Vatan Selimiye'dir, Hacı Arif Bey'dir, Mevlana'dır. Vatan kitaplar, kütüphaneler, alimler, şeyhler, tekkeler, üniversiteler, taş, toprak, ağaç, kuş ve uçsuz bucaksız bozkırdır. Bozkırda esen rüzgardır. Sürü, çoban ve kavaldır. Vatan Nemrut'ta batan güneş, İshak Paşa Sarayı'na dolan gün ışığıdır. Vatan davul zurnadır. Vatan başbağır, halay ve toprağa vurulan dizin izidir. Vatan Ayasofya, Hacı Bayram, Akşemseddin, Eyüp Sultan ve Hacı Bektaş'tır. Başını secdeye koyduğun yerde hür ve müstakil olmaktır. Namazda makam, mevki, dil, ırk tanımaksızın aynı kıbleye yönelmektir. Vatan kardeşlik, vatan barıştır. Vatan sevgilidir, aslıdır, keremdir, Leyla ile Mecnun'dur. Vatan hemşehrilik, vatan komşuluk, vatan başını omzuna koyup ağlayacağın bir arkadaş, askerlik, vatan futbolculuk, doktorluk, hemşirelik, mühendisliktir. Vatan kuş uçmaz, kervan geçmez köylerde, dil bilmez çocuklara öğretmenliktir. Vatan ancak vatan için atan bir kalbe sağar. Vatan hastaya götürülen bir tas çorbadır. Vatandan gayrısı gurbettir, gurbette duyulan hasrettir. Vatanın tapusu şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür, söz namustur. Vatan onun yokluğunda yerine koyacak bir şey bulamamaktır.
1: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı, kıymetli abimiz İbrahim Sadri ile devam ediyor. İbrahim abi, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. İbrahim Sadri kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
3: Çok böyle özet başlıklar halinde anlatmaya çalışayım. Ben aslen Erzincanlı bir ailedenim ama İstanbul'da doğdum. 1963 yılında Fatih Camii'nin ki bence İstanbul'un en güzel camilerinden biridir. Manevi iklimi falan çok iyidir yani. Fatih Camii'nin hemen bir alt sokağında dünyaya geldim. İlkokul birinci sınıfın sonuna kadar da orada yaşadık. Sonra babamın işi dolayısıyla Cihangir semtine taşındık. Gençliğim, ergenliğim ve evliliğimin ilk yılları Cihangir'de geçti. Sonra tekrar Fatih. efendime söyleyeyim. Arkasından Üsküdar ve uzun bir zamandır da Üsküdar'dan sonra da şimdi Maltepe'deyim. Yani hep İstanbul'da yaşadım. Bunlar yaşadığım yerler. Onun dışında 1980'li yılların ortasından itibaren önce tiyatro. Tiyatro ile birlikte 90'lı yılların başında özel radyoların hayatımıza girmesiyle radyo programları ve daha sonra da hemen onun akabinde televizyon programları 94'ten itibaren ve bütün bunlarla paralel olarak eş zamanlı olarak da sahne çalışmaları, işte şiir dinletileri, tiyatro oyunları, tek kişilik gösteriler, bunları yapa geldim. Aşağı yukarı da benim bu sene aşağı yukarı değil 41. sanat yılım profesyonel olarak 1985'te ilk kez sahneye çıkmıştım tiyatro oyunlarıyla. Onun dışında işte kitaplar var. Çok sayıda şiir albümü var yaptığımız. Hayatımızı bu şekilde kurguladık ve böyle de devam etti. Türkiye'de bir şekilde sahnede olarak bu kadar uzun yıl sürdürebilmek çok zor. Evet. Çünkü Türkiye sanat hafızası zayıf bir ülke maalesef. Ama ona rağmen hamdolsun Rabbim nasip etti. Yani bilinmeye, tanınmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işlerin bir şekilde alıcısı da var. Evet. Hamdolsun sahnede olsun, televizyon programlarının izlenmeleri olsun. Ama hepsinin başına bana sorsan hani bir sıralama yapsan abi ne dersin? Ben evet, radyoyu koyarım. Çünkü radyodaki samimiyet, sıcaklık ve insanların hayal dünyasına dokunabilme becerisi diğer sanatlarda ya da benim yaptığım işlerde o kadar fazla değil. O yüzden radyoyu ben çok kıymetli bulurum ki benim gelişimimde de radyo programlarının önemi çok büyük. İşte Akre FM'le başladık. Marmara FM, Akre FM, Moral FM, Diyanet Radyo, evet, onun da bende hatırası çoktur. Evet. Yok yok, unutmam.
2: Ve de çok büyük bir projemizin aslında içindesiniz. Evet. Aslı Saadet Tiyatrosu'nun anlatıcısısınız.
3: Evet. Evet. Evet. Benim için o büyük bir onur kaynağıdır aynı zamanda. O bir iş olarak değil de o kadar çok kapsamlı bir projenin hem de anlatıcısı olmak, evet, hakikaten çok önemli. Buradan da duyurmuş olalım dinleyenlerimize. Mutlaka biliyorlardır, Diyanet Radyo'da yayınlandı, evet, zaten.
2: Hala yayınlanıyor, evet, devam ediyor.
3: Ama onu bir yolla elde edip baştan sona dinlemenin değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok emek verildi. Ben şahidim yani, sizin evet, çok büyük emeğiniz var. Çok sayıda değerli ses orada, evet, yer aldı. İyi bir metni vardı. Evet. İyi kurgulanmıştı. Efektleri, müzikleri hakikaten bir çabanın ve emeğin mahsulü, evet, o iş. Bence uzun yıllar devam, evet, eder onun etkisiyle.
2: Hem YouTube'da hem de Spotify'da dinleyenlerimiz dinleyebilir.
3: Öyle değil mi?
2: Tabii, tabii, tabii. Çok güzel. O şekilde de dinleyebilir. Tabii. Peki abi, isterseniz size şöyle şair olmakla ilgili bir soru yönelteyim. İnsan şiir yazarak mı şair olur, yoksa hayata şiir gibi bakmaya başladığında mı? Sizin için
3: zor
2: şiirin...
3: Zor sorulara başladık diyorsun Reyhan.
2: Evet, biraz öyle. Sizin için şiirin insanın hayatındaki, eyvallah, karşılığı nedir?
3: Ya şiir benim kendimi ifade etme biçimim. Her insanın bir kendini ifade etme yöntemi olduğunu düşünürüm. Kimi şarkı söyleyerek yapar, kimi yazarak yapar, kimi hayal kurarak yapar. Ben de şiir yazarak bunu kendimi iyi ifade ettiğimi zannediyorum. Şairlik Rabbül Alemin'in kimilerimize yaratırken kodladığı bir maharet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki emek vererek, dirsek çürüterek, okuyarak onu geliştirebilirsiniz. Ama varsa, yoksa yoktur yani. Yapacak bir şey yok. İşte bunun en büyük kanıtı da hani Hüdayi Nabit diyeceğimiz bizim halk ozanlarımızdır. Aşıklık geleneğidir. Efendime söyleyeyim, yine tasavvuftaki dervişlerdir. Onların söyledikleri başta Yunus olmak üzere şiirlerdir. Yani o bir şey, o bir hassa, bir hüner, öyle söyleyeyim. Onu da ortaya çıkaran şey tabii ki şartlardır, durumlardır. Ben uzun yıllardır, 80'li yıllardan itibaren şiir yazıyorum ve benim gelişimime katkısı olan Mavera Ekolü Okulu'ndan yetişmiş biriyim ben gençlik yıllarımda. İşte Cahit abi, Cahit Sarıfoğlu, Erdem Bayezid, Akif İnan gibi ustaların yönettiği Mavera dergisinde yer alan gençlerden biriydim o dönemde. Onun bana tabii çok büyük katkısı ve desteği oldu. Ondan sonraki yıllarda da ben şiir yazmaktan ziyade daha ilerleyen zamanlarda yine yazmayı sürdürdüm ama daha çok yorumcusuna dönüştüm. Yani evet, okuyucusuna dönüştüm. Bundan da büyük bir mutluluk duyarım. Önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda, gitmediğim il zaten kalmadı. Çok sayıda ilçeye de giderek gençlere, insanlara işte Necip Fazıl şiiri okudum, efendime söyleyeyim Orhan Veli şiiri okudum, Erdem Bayezid şiiri okudum vesaire vesaire. Yani bir anlamda bu şiir işinin misyonerliğini üstlendim diyebilirim uzun yıllar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü şöyle, bir gencin özellikle şiirle tanışık olması, hayatında şiire bir alan açması, bir şiir kitabı okuması, onun duygularının ortaya çıkmasına, insan yönlerinin daha belirgin bir şekilde meydana çıkmasına yol açtığını düşünüyorum. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki maalesef artık giderek çok acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Herkesin yükselmek için, herkesin demeyelim ama hani önerme öyle. Yani yükselmek istiyorsan birilerinin omuzuna, sırtına basacaksın filan. Yani bu çok acımasız bir şey. Ama şiir işte bize merhametimizi, adaletimizi, aşkımızı,
2: aslında
3: özlemimizi,
2: gönül dilimizi ortaya
3: koyuyor. Tabii onları hatırlatıyor. Onların ortaya çıkması için yol açıyor. Duygumuzu ortaya çıkarıyor. Bu yüzden de belki geçmiş yıllara kıyasla bu yaşadığımız çağda daha da önemli olduğunu düşünürüm. O yüzden buradan da çağrımız olsun tüm kıymetli Diyanet Radyo dinleyenlerine, şiire bir şekilde hayatınızda yer verin.
2: Peki abi, sizden bir şey istirham etsem.
3: Eser mi dinleyeceğiz?
2: Yok. Sizden bir şiir dinleyelim.
3: Şunu okuyayım. Son yazdığım şiirlerden bir kısa da bir şiir. Ben şimdi muhtemelen konuşuruz birazdan ama yeni bir gösteriye başladım, İbrahim Sadri Sineması diye. O gösteri bu şiirle başlıyor. Biraz böyle 70'li yıllara atıfta bulunan, işte o dönemin yazlık sinemaları filan, arkadaşlık, dostluğu atıfta bulunan bir şiir. Oradan bir bölüm okuyayım. Evet. Şiirimizin adı Cengiz Abi. Cengiz abi, bu son vapur. Buna binsek iyi olur. Bende jeton var, meraklanma, çok eskiden kalma. Bir tarafı sarı kabartma yazı, biraz karışık. Bir tarafında bizim mahalle, Sadri Alışık. Sonrası ne güzel esen Ekim akşamları. Yazlık sinema en arka sıra. Eksik olan sadece biraz ışık. Anla işte Cengiz abi, o biçim yalnızlık. Cengiz abi, bu son vapur. Böyle bir şey.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Tiyatral bir şey yani.
2: Çok güzel. Hem sesinize, hem yorumunuza, hem de kaleminize sağlık abiciğim.
3: Teşekkür ederim.
2: Abi bir ara daha verelim.
3: Tabii.
2: Aradan sonra devam edelim.
3: Tabii.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı, kıymetli abimiz İbrahim Sadri ile devam ediyor. Şimdi abi, tiyatro ile ilgili bir soru yönelteceğim size. Tiyatro sizin için bir meslekten çok kimliğinizin bir parçası. Yıllar sonra yeniden tek kişilik bir gösteriyle sahneye çıktınız. Bugün sahnede tek başınıza kaldığınızda genç İbrahim Sadri ile bugünkü İbrahim Sadri arasında nasıl bir konuşma geçiyor? Yeniden sahnede olmak size ne hissettiriyor? Neler söylersiniz?
2: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Hakikaten hiç böyle bakmamıştım. Şimdi tabii yaş aldıkça, hayatta tecrübeler edindikçe, hangi işi yaparsanız yapın, bulunduğunuz pozisyonda daha geniş perspektiften bakma ve belki daha doğru adımlar atma şansına sahip oluyorsunuz. Benim için de öyle. Çok genç yaşlarda, ben 2 yıl tiyatro eğitimi aldıktan sonra 85 yılında işte sahneye çıktım. Uzun yıllar tiyatrolarda, turne tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık vesaire yaparak devam ettik. Şimdi 94'te ben tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Evet. İbrahim Sadri Sahnede ismiyle. Hı-hı. Sevgili Hasan Kaçan onun dekorlarını yapmıştı. Böyle İstanbul karikatürleri çizmişti, hı-hı, sahnenin arkasına. Güzel bir gösteriydi o. Ondan sonra da onu kaldırdık yani. Bir kısa bir süre devam ettik. O da biletli bir gösteriydi. Hı hı. Şimdi bu sene bir iki dostum dedi ki abi sen yapsana şu tek kişilik gösteriyi tekrar. Biliyorsun bu dönem böyle bir stand-up modası falan, evet, da var. Evet. Ama benim yaptığım iş, yani şu an yaptığım iş öyle bir şey değil. Daha tiyatral bir şey yapıyorum ben. Ve bütün bu yaşadıklarımdan, yani yaklaşık 40 yılın sanat birikiminden, hayatımdan izler, parçaları bir tiyatro oyunu gibi olan ama tam da bir tiyatro oyunu olmayan aslında bir gösteri bu. Çünkü niye gösteri? Mesela resimlerimiz var, onları gösteriyoruz. Efendime söyleyeyim, şiirler okuyorum birkaç tane. Onun dışında mesela menkıbeler anlatıyorum. Efendime söyleyeyim, hikayeler anlatıyorum. Şakalarımız var bolca. Böyle yani gülümseyerek baştan sona izleyebileceğiniz ama zaman zaman da duygulanacağınız ve bir 40 yıllık bir Türkiye panoraması çizmeye çalışan, nelerle çizmeye çalışan, detaylarla işte minibüslerden bahseden, sinemalardan bahseden, efendime söyleyeyim seyyar satıcılardan bahseden vesaire, yaşadıklarımı biraz sağını solunu eğip bükerek, tiyatral bir forma dönüştürerek bir anlatı aslında bu, bir sahne anlatısı, öyle söyleyeyim. Hamdolsun iyi gidiyor şu anda. 3-4 tane gerçekleştirdik. Bu İstanbul'da 18 Ekim'de Başakşehir'de bir gösterimiz olacak. Daha önce Üsküdar'da yaptık. Gebze'de yaptık, Maltepe'de yaptık.
1: Ankara yine var mı abi?
2: Ankara olacak, evet. Ankara'yı biraz şunun için bekletiyoruz. İyice bir duyulsun, edilsin ki Ankara'ya geldiğimiz zaman birkaç gün yapalım istiyorum. Mutlaka haberdar ederim zaten. Yani gelip benim yaş grubumun ya da bir alt yaş grubunun evet evet biz bunları yaşadık, doğru doğru bak böyleydi diyeceği, gençlerin de ya ne güzelmiş o yıllar, enteresanmış diyeceği, böyle onlara biraz masalsı gelecek bir hikaye, öyle diyebilirim. Biz anlatırken yaparken çok eğleniyoruz. İnsanlar da, gelen izleyicilerimiz de mutlu oluyor. Buna biraz devam edeceğiz. Bu aynı zamanda benim, şöyle söyleyeyim, özellikle benim için şöyle bir kıymetli tarafı var. Bir özgürlük alanı açmış oldum kendime. Birilerinin beni davet etmesini değil de ben izleyicilerimizi davet ediyorum. Hı-hı. Kendi istediğim zamanda, istediğim mekanda. Bu açıdan da çok kıymetli bir şey. Güzel iltifat da var şu ana kadar. Bakalım böyle gideceğiz, Allah nasip ederse.
1: Peki bir şey soracağım abi. Bu tiyatroda diğer tiyatrolardan ayıran bir özellik vardır muhtemelen.
2: Var tabii.
1: Dil, anlatım.
2: Evet.
1: Ve değerler sanırım.
2: En önemlisi içerik. Yani ben başka birinin yazdığı bir tek kişilik işi oynamıyorum. Yani bunun başka birinin de alıp oynama şansı yok. Çünkü ben kendi hayatımı anlatıyorum ve bunun bir yazılı baştan sona bir metni yok. Sadece küçük başlıklarım var kendimi hatırlatmalar açısından. O yüzden buna bir tiyatro oyunu diyemiyorum. İşte o yüzden gösteriliyorum ama tiyatral bir gösteri bu.
1: Evet.
2: Tamamen öznel, yani benim kendi yaşadıklarımdan ya da yakınımda yaşandığına tanıklık ettiğim şeylerden bahsettiğim bir gösteri. Bir de tabii işte 40 yılın tecrübesi artık, evet, öyle söyleyeyim. Bütün o yaşanmışlıklarını, bütün o bir sürü radyo programları, televizyon programlarının, sahne gösterilerinin bende bıraktığı tecrübe diyelim. hepsinin birleşiminden iyi bir şey ortaya çıktığı kanaatindeyim. Ve aynı zamanda da beni genç kılan bir şey bu.
1: Evet.
2: Sorunun başına dönecek olursak, hani gençlik yıllarıyla bugünkü evet, yaptığınız oyunlarla karşılaştırırsak, ben adımımı attığım anda sahneye kendimi sanki ilk günkü gibi hissediyorum.
1: Çok kıymetli.
2: Evet, zaten o enerji, o içteki o duygu olmazsa gelen izleyiciye onu taşıyamazsınız. Yani nasıl ki gelen izleyiciden bir elektrik gelir sahneye, bu bazen çok iyidir, bazen de maalesef kötü de olur. Sizden de izleyiciye bir elektrik gider.
1: Evet.
2: İşte onun o genç olması, o elektriğin diri olması bu sanatı yaparken çok kıymetli. Bir de tabii en önemlisi, ben hep bütün yaptığım işlerde şunu söyledim gelen insanlara: merak etme.

0: Şiir çalışmalarınızda insanların kendi hayatlarından parçalar bulmasının önemli bir sebebi var. Siz büyük laflardan çok insanın kalbine dokunan küçük halleri anlatıyorsunuz. Evet.
1: Durumları anlatıyorum. Doğru.
0: Evet. Evet. Yıllar içinde binlerce insana şiir okudunuz. Hiçbir dinleyicinin size anlattığı bir hikaye oldu mu bununla ilgili? Ben aslında bu şiiri onun için okumuştum diye düşündünüz mü?
1: Çok oldu. Çok oldu.
0: Varsa bir tane dinleyebilir
1: miyiz? Tabii mesela şununla çok karşılaşıyorum ben. Gülce diye bir şiir var. Hı hı. Rahmetli mesela. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Ömer Lütfü Mete ağabeyin. Mekanı cennet olsun. O şiirin tanıtılmasında, duyulmasında benim emeğim oldu. Yani albümde okuduk. Hatta iki albümde okudum ben onu. Mesela çok karşılaştım. Gidiyoruz diyelim işte bir şehre, şehir dinletisine. Bir hanımefendi geliyor veya bir hanımefendi, beyefendi geliyor. Yanlarında da bir çocuk, 15-16 yaşlarında bir kız. Bu çocuğun ismi Gülce diyorlar. Biz o şehirden yola çıkarak mesela çok fazla Gülce adında çocukla tanıştım ben.
0: Evet.
1: O şiirden etkilendikleri için. Şimdi bu o inanılmaz değerli bir şey. Ya da diyor ki mesela bununla da çok karşılaştım. Abi ben sizin şu şiirinizle eşime evlenme teklif ettim.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet, veya diyor ki işte ben bir yakınımı kaybettiğimde, babamı annemi kaybettiğimde şu şiiriniz aklıma geldi ve onu dinleyerek ağladım, işte hüzünlendim, etkilendim.
0: Belki de teselli oldu ona.
1: Tabii belki de öyle. Çünkü şöyle, senin sorunda o var. Çok değerli bir şey söylediğim benim açımdan. Ben durumlar yazıyorum. Yani gözünüzü kapatıp dinlediğiniz zaman böyle bir sinema filmi gibi canlandırabileceğiniz hikayeler anlatıyorum aslında şiirlerin içinde. Kahramanları olan, başı sonu olan, bir şey olan, özellikle İstanbul'dan bahseden filan. Bu biraz bu lezzet, bu tat dokunuyor yani kişilere, insanlara.
0: Evet.
1: Ve böyle karşılıklar bulabiliyorsunuz. Bir sanatçı için de yaptığı şeyin, ürettiği şeyin insanlara dokunması ve onların hayatında bir şeye tekabül etmesi çok çok çok değerli bir şey yani. Çok değerli bir şey.
0: Evet.
1: İşte bu yüzden de biz popüler kültürden ayıran şeyler bu kalıcılık oluyor. Öbür türlü yani bugün varsınız, yarın yoksunuz. Unutulup gidiyor yani. Unutulmaması, bak bahsettiğiniz şiirler, adam gibiler, şunlar bunlar, evet, üzerinden neredeyse 30 yıla yakın süre geçti yani. Ama hala var. Hala bir şekilde ulaşmaya ve insanlara dokunmaya devam ediyor.
0: Şimdi abi programı İstanbul'da çekiyoruz.
1: Evet.
0: İsteriz ki İstanbul'la ilgili böyle bir şiir dinletisiyle esere pas atalım.
1: Olur. Benim zaten şiirlerimin çoğunda İstanbul hep ya önde olarak vardır.
0: Hı-hı.
1: Ya da arka fonda, efendime söyleyeyim, bir İstanbul hikayesi hep, evet, vardır. Son İstanbul diye bir şiirim var benim, son yazdığım. Tamam. Ondan birkaç bir şey okuyayım. Böyle orada da küçük küçük İstanbul hikayeleri, durumları ve kahramanları var. İstanbul. Şıkır şıkır döndü çay kaşığı ince belli bardakta. Bir kuş uçtu üstümüzden yavaşça. Vapur düdük çaldı vat vat. Taksim'de saatin altında sevdiğini bekledi ara ütücü Nevzat. Kadıköy'de iskelede çiçek satan bir romanın cebindedir kelimeleri has şiirin. Çiçek isimleri, tozları ve renkleridir zaten yakışanı hayatın. Bir anlatsa yüreğin soğur, Hakan'dır adı o çiçekçi romanın, Hakan diye okunur. İstanbul, akşamları camlarında yangınlar çıkaran aşkın ve garibanın şehri. Şiir işte, yalnızlığı bir nehir, yoksulluğu destan. İşsizdir, boştadır, beş parasızdır, bağcılarda alimestan. Biraz tuzlu fıstık kabuğu, biraz menekşe, büyük adalı kirli beyaz bir martının kanadı, 56 Amerikan Chevrolet, her şeyin seyyarda satıldığı güzel şehrim, hatta aşkın bile.

perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız, kıymetli abimiz İbrahim Sadri ile devam ediyor. Şimdi İbrahim abi, bugün bütün o yılların, sahnelerin, şiirlerin, televizyonların ve yolculukların ardından İbrahim Sadri'nin içinde hala değişmeyen bir çocuk, bir genç adam var mı? Ve o genç İbrahim Sadri bugün size hayat nasıl geçti diye sorsa, ona vereceğiniz cevap ne olurdu, neler söylemek istersiniz?
2: Onun cevabı hepimizin cevabı ortak. Onun evet. cevabı ayeti kerimenin meali. İkindi ile akşam arası. Evet. Sanki diyor ya.
1: Evet.
2: Hayat hızlı geçiyor. Hele belli yaştan sonra çok da hızlanıyor. Evet. Çünkü görece bir şey zaman, malum biliyoruz işte. Ama benim için hep o gençlik, çocukluk devam ediyor içimde. O, çünkü onu öldürdüğümüz zaman ya da o yaşlandığı zaman geçmiş olsun yani. Evet. Artık o heyecan bitecek demektir. O nedenle bana hep şunu söylerler. Abi ya, sen hala çok böyle genç gözüküyorsun. Genç gözükmüyorum aslında. Ben yaşlandım, sakallarım beyazladı, saçım döküldü, onlar da beyazladı. Belim biraz büküldü, göbeğim var. Yani bir sürü deformasyon var baktığın zaman fiziki olarak. Evet. 40 yıl öncesine kıyasla. Ama beni öyle görmelerinin gerekçesi, sebebi, 40 yıl önce nasılsam öyle davranmaya devam ediyorum. Çünkü onu kaybetmek istemiyorum. Ben öyle yaşlanma hoşuma gitmiyor. Fiziki olarak zaten yaşlanıyoruz. Rabbimizin verdiği bir ömür var. Nihayet bulacak bir gün. Orada ya da burada bir şekilde inşallah hayırlı bir şekilde son bulur. Ama yaşadığımız sürece yaptığım işlerin de biraz şeyi o. Yani benden talebi o. Genç olmak durumundayım. O yüzden onu hiç kaybetmedim. Kaybetme niyetim de yok. Allah'a çok şükür. Ben mesela 3 tane çocuğum var. En büyüğü ellerinizden öper diyeceğim, öpemez. Seninle aynı yaşlıdır muhtemelen. 30 küsür yaşında. En küçük kızım 30 yaşına geldi. Ama ben onlarla arkadaş gibiyimdir. Hiç onlara böyle bir hani babalık, tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Onlara bakmak durumundayız ama hep bir arkadaş oldum onlarla. Evet. Üçüyle de ayrı ayrı arkadaş oldum. Hep şunu evet. söylerler. Ya baba, sen galiba en çok beni seviyorsun. Halbuki üçü de bunu söylüyor.
1: Evet.
2: Bunu başarabilmiş
1: aslında
2: biriyim ben.
1: Babadan ziyade bir de abi gibi
2: davranıyorsunuz. Öyle öyle. Ben onlarla arkadaşımdır. Evet. Dostum. Üçüyle farklı ilişkilerim var.
1: Ki bu çok
2: var.
1: Kıymetli.
2: Evet. İşte bu da benim o gençliğinden geliyor yani. Ben de çünkü otoriter bir babanın ocağında büyüdüm. Ama o dönem öyleydi yani. İşte o dönem çocuklar böyle çok öpülerek, koklanarak sevilmezdi babalar tarafından. Ben onun doğru olmadığına kanaat ettiğim için bu yolu tercih ettim. Bu benim bütün ilişkilerimi de öyle yansıdı. Mesela senle de öyleyim. Senle de bir evet. abi kardeş evet. gibiyizdir, biliyorsun yani.
1: Evet.
2: Hani bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve herkese de öneririm. Yani evet, yaşlanacağız, yaş alacağız, tecrübe kazanacağız, alnımızda çizgiler çıkacak. Bunlara yapacak bir şey yok. Ama içimizdeki gençliğimizi, o çocuk ruhumuzu hep diri tutmamız bence doğru yani.
1: Eyvallah.
2: Daha iyi be.
1: Eyvallah. Abi, şimdi siz başarılı bir radyocu ve televizyoncu olarak radyo ve radyoculuk için güzel cümleleriniz mutlaka vardır ve bununla ilgili güzel de hatıralarınız vardır diye düşünüyorum. Dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz böyle güzel bir hatıranız var mıdır?
2: Radyo ile ilgili tabii hatıra, anı çok, biraz hüzünlü olanları da var. Çünkü beraber yol yürüdüğümüz, beraber radyoda programlar yaptığımız dostlarımızı biraz da yaş haddinden artık yavaş yavaş kaybediyor. Mesela Hüseyin Goncagül, buradan da anmış olalım.
1: Allah
2: rahmet eylesin. Onunla beraber nice programlar yaptık radyoda. Şimdi geriye dönüp baktığın zaman tabii hüzünleniyorsun, ama onun dışında neyi söyleyebilirim? Mesela ben ilk başladığımda 93'te henüz o zaman şey yok, şimdiki gibi sosyal medya yok, cep telefonu yok, mesaj yok.
1: Faks mı geliyordu?
2: Faks geliyordu. Benim evimizin bir odasında iki bavul faks vardı, yani faks kağıdı. Ben onları kıyamıyordum atmaya. Çünkü o kadar kıymetliydi ki benim
1: için.
2: Çok
1: samimi cümleler.
2: Evet, el yazısıyla yazmış yani, diyelim bir tane bacımız veya bir abimiz. İşte şunu da şöyle de şunu anlattınız ama ben de şunu yaşamıştım. Veya bize şu şarkıyı, şu şiiri okur musun, çalar mısın? Onları ben akşamları eve götürürdüm. Niyeyse bilmiyorum yani. Sonra eşim onları attı en sonunda, haklı olarak. Yani çünkü çok fazlaydılar. İnsan kıyamıyor çünkü elle yazılmış şeyler. O faks meselesi, o faks cihazı çalışmaya başladığı zaman, ha diyordunuz bak, birileri beni dinliyor. Evet. Çünkü sonuçta radyoda işte mikrofon ve siz varsınız. Hani nereye gidiyor bu ses? Kimin radyosu açık? Arabada mı dinliyor? Evde mi? Belli değil. Ama o fax şimdi de artık onlar mesaja dönüştü. Evet. WhatsApp mesajları, şunlar bunlar. Bu benim için çok değerli bir anıdır o fax geliyor olması. Onun dışında tabii canlı yayın her zaman büyük risk taşır. Netice itibariyle ağzınızdan yanlış bir kelime çıkabilir. Evet. Hata yapabilirsiniz. Hep bir tedirginlik haliyle o yayını yapmanız gerekir. İşte belki de biraz genç kılan, diri kılan şeylerden biri de olsa gerek. Ha, şunu söyleyebilirim özetle. Radyo insani yanı çok daha fazla olan bir iletişim biçimi olduğunu, evet, düşünüyorum. Ve bizi hayal kurmaya yönelten de bir tarafı var. Hatta en basit örneği, birbirini dinliyorsunuz radyoda, diyelim ki sizi tanımıyor dinleyici, sizin sesinizden yola çıkarak sizinle ilgili bir fotoğraf karesi oluşturuyor zihninde. Yani onun o hayal dünyasını kışkırtıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bu açılardan da çok değerli. Televizyonda ya da sahnede zaten evet görüyorsunuz ne olduğu, işte bu kadın, bu adam, neyse yani. Bu tarafıyla da sadece konuşanı ya da programı yapanı değil, dinleyeni de hayal kurmaya yönelten, dolayısıyla insani taraflarını ortaya çıkarmasına vesile olan bir şey radyoyu, iyi bir şey yani.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi İbrahim abi, geldik programımızın son kısmına ve burada da gelen misafirlerimize kelimeler hazırlıyoruz. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle olsun.

0: Hazırsanız başlayalım mı?
1: Heyecanlandım, hazırım, evet buyurun.
0: İlk kelimemiz mikrofon.
1: Hayata bakış biçimi diyebilirim ve aynı zamanda da ekmek parası.
0: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz şiir.
1: Kendimi ifade etme biçimim, az önce de söylediğim gibi ve kendimi en iyi hissettiğim yer şiir.
0: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz sahne.
1: Sahne. Sahne gençlik, nefes alma yerim, hayal dünyam ve dükkanım.
0: Teşekkür ediyorum. Kıymetli abim, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son birkaç dakikamız kaldı. İsteriz ki bu son dakikaları sizin kıymetli cümlelerinizle tamamlayalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz? Ya,
1: Diyanet Radyo'yu ben çok önemsiyorum ve dinliyorum fırsat bulabildikçe. Diyanet Radyo'nun büyük bir sorumluluğu var ve bu sorumluluk tabii sizin omuzlarınızda doğal olarak. Çünkü biz ortalama Türk vatandaşı olarak Diyanet Radyo olsun, Diyanet TV olsun, orada söylenilen şeyleri referans kabul ediyoruz.
0: Evet.
1: Bu çok zor bir yük. Hele ki radyoda daha da zor. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. O nedenle Allah yardımcınız olsun. Zor bir yerdesiniz. Yani zor bir iş yapıyorsunuz. Hep bir referans olacağınızı unutmadan yapmanızı size tavsiye ederim.
0: Evet,
1: haddim olmayarak. Kıymeti dinleyenlerimize ise doğru bir radyoyu dinlediklerini, doğru bir kanalda olduklarını tekrar hatırlatmak isterim. İnşallah bu radyo programları aracılığıyla hayatımızda güzelliklerin sayısı artar. Bizim doğru yolda olmamıza küçük de olsa katkılar olur. Burada bu işe yarayacağı gibi inşallah ahirette de işimize yarar diye ümit ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da radyo televizyon programcısı, aynı zamanda tiyatro sanatçısı, kıymetli abimiz İbrahim Sadri bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Rabbime emanet olunuz.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Yeter.
4: İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
6: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
7: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
6: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
8: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
6: Yalan o sözler.
8: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: İste dinle, az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Çorum'dan Halil İbrahim. Kardeşlerim Dildare, Tuğba, Hanife, Sümeyra ve Şükrü için ve ablam Hatice için Ömer Karaoğlu'ndan istirham edeceğim. Kainatın sahibine emanet olun. Kaçmasın.

0: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Sibel.
1: Ben Arda.
0: Sıradaki ilahiyeye, bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve ablama armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırdı.

Hatay'dan selamun aleyküm. Mehmet Emin Aydan Hu Kuşu ilahisini rica ediyorum. Bu ilahiye bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, oğluma, kızıma ve kıymetli eşim Emine Taş için gelsin. Hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun tüm Diyanet çalışanlarına ve dinleyicilerine. İsteğim merhaba ilahisi lütfen bütün sevdiklerime ve aileme gelsin. Allah'a emanet olun.

0: Selamünaleyküm. Ankara'dan yayına katılıyoruz. Ben Büşra.
1: Ben de Latif. Bugün halım misafiriyim. Onun için sizlerden Fatih Koca'dan bir eseri rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayın.

Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan Şahin. Çok kıymetli ağabeyim ve ablalarım için, ayrıca Diyanet Radyoları yöneticileriyle çalışanları için Mustafa Yıldız Doğan'dan "Söküp atılmıyor, ben de mi kusur?" sözleriyle başlayan ezgiyi istiyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Sedat Anar'dan sizin seçtiğiniz bir eseri dinlemek istiyorum. Çok sevdiğim canım ailem için istiyorum bu ezgiyi. Herkese iyi dinlemeler.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Ağlar Yakup Ağlar ilahisini eşim, kızım ve torunum için istiyorum. İyi dinlemek.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Önden gidenleri istiyorum. Afyon Operasyon Merkez'den bağlanıyoruz, fırından bağlanıyoruz. Yanında Louis Çırak var, onun da size çok selam var. Buradan anneme, babama, aileme, kardeşlerime çokça selam olsun. Herkesin üzerine Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Hayırlı geceler, kolay gelsin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
3: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
4: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
5: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
4: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
6: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
3: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
6: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
7: Hem de bize anlatır sağ olsun.
4: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
6: Allah sizlerden de razı olsun.
3: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
6: Elbette, buyur.
3: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
6: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
7: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
4: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
3: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi, Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a, öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım. Yollarımı vallar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Say.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah bazen insanı sıkıntıyla, kederle, hastalıkla imtihan eder. Kulunun olgunluğa ulaşmasını sağlar. Sen bir cefada bulunursan, noksandan, hatadan kurtulup, kemale, olgunluğa yönelmeni isteyerek, sana bir imtihan verir. Gelen imtihan, gam ve keder değildir. Senin için bir hazinedir. İç sıkıntısı, gönül darlığı gelince, çaresine bak. Şekvaya düşüp, şikayet etme. İç rahatlığı, huzur ve neşe bulunca, o rahatlığı, huzuru bir çiçek gibi sula ve o huzuru artırmaya çalış. Meyve verince o meyvelerden dostlarına da dağıt.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Fettah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Mazlumlara sevinç kaynağı, merhametin dalaleti bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz bizleri hayırlara ortak eylesin. Kelime anlamı, bir şeyi açmak, taraflar arasında hüküm vermek, birine yardım edip zafere ulaştırmak olan feth kökünden türeyen Fettah esması, iyilik kapılarını açan bütün anlaşmazlıkların nihai hakemliğini yapmak suretiyle mutlak adaleti gerçekleştiren, hak ile batılı birbirinden ayırıp durumu açıklığa kavuşturan, mazlumlara yardım edip mümin kullarına zafer veren anlamına gelir. Rabbin Fettah oluşu hem maddi hem manevidir. Allah kulunun yolunda gitmeyen bir işini yoluna koyabilir, kapanan ümidini kestiği kapıları açabilir. Bunlar maddi ikramlardır. Bir de işin manevi boyutu vardır ki aslında insanı en çok doyuran da odur. Kulların ilim sahibi olması için ilme giden yolları ve zihnini açması, içinden çıkamadığı düşünceleri doğruya ulaştırması, kalbinin muhabbetullah'a yakınlık duyması manevi ikramlardır. Allah dilerse kulun zihnini ve kalbini açar, ilim ehli, ferasetli kullarından eyler. Ne muhteşem bir ikramdır bu. Rabbimiz bizlere de nasip etsin. Maddi, manevi, bütün kapıların açılması Rabbin izni ve iradesiyledir sevgili dinleyicilerimiz. Ama elbette önce kulun o kapıyı bulup varıp çalması ve beklemesi gerekir. Kul ne dilerse Rabbi onu verir. Maddiyat isteyenin bütün hayatı onun üzerine şekillenir. Yaptığı her işi onun için yapar. Manevi rızka talip olan da o yönde hassaslaşır, bakışı, algısı seçici hale gelir. Rabbi de önünde sonunda hayırlı olan vakitte kulunu manevi rızıkla rızıklandırır. Bu bir arz talep meselesidir aslında. Bu yüzden kulun önce kendisi için neyin hayırlı olduğuna karar vermesi gerekir. Gerçekten ne istediğine. Biz idraki kısıtlı kullarız. İsterken bazen kendimiz için hayırlı olmayan bir şeyi gözümüze, gönlümüze hoş geldiği için hayır sanıp isteyebiliriz. Ama manevi rızıklar için bu geçerli değildir. İnsanın ilim istemesinde, o ilmi anlayacak idrak ve feraset talep etmesinde şer yoktur. Bu niyet

insanın ancak kalbini açar, Rabbine yakınlaşmasına vesile olur. Ama çoğu zaman elle tutulur, gözle görülür bir karşılığa denk gelmez. Ruhun iyileşmesi, insanın içsel yolculuğudur. Bu yüzden belli bir olgunluğa erişene dek manevi rızık için dua etmek aklımıza gelmez. Dünyalık cezbedici olduğundan niyetlerimiz ona göre şekillenir. Genç birine sorsak, doktor, mühendis, öğretmen olmak istiyorum diyebilir. Olgunluğa erişmiş bir büyüğümüze sorsak, Allah'ın rızasını kazanacak ameller yapmak istiyorum der. İnsan niyet eder, hayali ona göre şekillenir. En güzeli, iki niyeti aynı çatı altında buluşturabilmektir elbet. Dünyalık ne işimiz varsa yaparken içine Allah'ın rızasını katabilirsek, iyi bir mümin vasfını hayatımızın her yerine yansıtabilirsek ne âlâ. Mümin niyetini halis tutar. Bütün kapıların hükmü ve gaybın anahtarları elinde olan Rabbine güvenir. Allah, bütün kulların geçmişini ve geleceğini, yaptıklarını, yapacaklarını ve yapabileceklerini bilir. Bütün ihtimaller içinden en hayırlı olanı kuluna ikram eder. Kulundan da hayra teslim olmasını bekler. Kulu parlatan teslimiyettir. İçinde Rabbin en iyisini bildiğine inanmak vardır. Acziyetini kabul etmek de, hikmete boyun eğmek de. Rabbimizin, Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O, mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Buyurduğunu işittikten sonra biz kime gidebiliriz ki? Yer ve gök ehli bir araya gelse, Rabbin ol dediğini değiştiremeyecekse, hangi kapıyı açması için kuldan yardım isteyebiliriz? Rabbimiz kendinden başka kimseye el açtırmasın. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah'ın Fettah esması hayatımızın her anında, her vakit tecelli eder. Fetih ve yardımından kullarını mahrum bırakmayan Rabbe hamdolsun. Biz çoğu kez farkında olmayız hangi görünmez kapıların açıldığını, bereketin nerede, ne zaman hasıl olduğunu bilemeyiz. Yaşar gideriz. Yeni hayır ve bereket kapıları açılsın diye dua etmekten de geri kalmayız. O halde bize düşen her şeyden önce bize açılan hayır kapıları için Rabbimize hamd etmektir. Ardından da hayır kapılarını bulmak. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Bir başkasına yaptığımız hayır da kendimiz içindir aslında. Zayıf olana merhamet etsek, sıkıntıda olan bir kulun kalbini ferahlatsak, işlerini kolaylaştırsak, Rabbimiz bizi bırakır mı? Bir kulun ilim ehli olmasına vesile olsak, yolunu açsak, azminden ötürü destekleyip çabasına kıymet versek, Rabbimiz bizi de ilim ehli eylemez mi? Her düşküne uzattığımız el aslında kendimize uzattığımız eldir. Kim bilir ki başımıza ne gelecek, ne zaman ne yaşayacağız? Gelecekte ne yaşayacağımızı bilemeyebiliriz ama zorlanacağımız zamanlar için hayır biriktirebiliriz. Rabbin kullarının kalbine kıymet verdiğini bilip kimsenin kalbini incitmemeye niyet edersek Rabbimiz de bizim kalbimizi serin eyler, eminiz. Kim ne yaparsa kendine yapar demiş eskiler. Biz başkalarına zulmeder gibi görünüp kendi nefsine zulmedenlerden olmayalım inşallah. Dünyada kazanmış gibi görünüp ahiretini heba edenlerden beri olalım. Rabbimizin hayır kapıları açmasını dilerken, kendimiz hayır kapıları açan, hayra vesile olan kullardan olalım. Her şeyi gören Rabbimiz, zerreyi ziyan etmez. Bizi de merhametiyle yargılasın inşallah. Ey hayırların Fatihi, hüküm verenlerin en hayırlısı, ya Fettah! Bize
her türlü hayır kapısını açacak olan sensin. Senden başka kimseye el açmayacağız. Rabbimiz olarak senden razıyız. Sen de bizim kulluğumuzdan razı ol. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten,

hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyorum.

Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet, son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağım. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye? Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
6: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
2: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilir. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
6: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
2: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
7: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
8: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
9: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
10: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
11: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Nar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Altıncı bölüm. Metin'le David'in Asım amcanın evine taşınması Nar Sokağı'nda merak kadar huzursuzlukla uyandırmıştı. Mahallenin düzeni değişirken Fehmi Bey'in dünyasındaki karanlık bir mesele büyümeye devam ediyordu. Nazmiye Hanım istifini hiç bozmadan elindeki kaseyi Fehmi Bey'in önüne itti. Fehmi Bey bir tabağa baktı, bir Nazmiye Hanım'a.
3: "Siz benimle basbayağı alay ediyorsunuz," dedi dudaklarının arasından.
2: "Sizi düşürmek istiyorlar efendim, yapmayın. İçin şu çorbayı. Dünden beri ağzınıza bir lokma sürmediniz. Yataklara düşeceksiniz." Fehmi Bey kaşığı eline aldı. Küçük bir çocuk gibi çorbaya daldırıp çıkardı. Oyalandı. Birden bırakıverdi elinden.
3: "İştah mı bıraktı bu melunlar?" deyip kalktı masadan. Nazmiye Hanım masayı toparlarken söylendi.
4: "Yataklara düşerseniz hepsini zorla içireceğim, haberiniz olsun," dedi.
2: Fehmi Bey cebindeki telefonun titreyişiyle irkildi. Laf yetiştiremedi. Ekranda polis amiri Hasan'ın adını görünce telaşla açtı.
3: "Neymiş?" dedi selamsız.
4: "Adamlarına yollatmışlar amirim, bulduk izlerini. Getiriyoruz şimdi, endişelenmeyin. Sizi rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz artık."
2: Fehmi Bey derin bir oh çekti.
3: "Sağ ol evladım."
2: "Estağfurullah amirim, görevimiz. Sizi gelişmelerden haberdar ederim."
4: Telefonu kapadı, arkasını döndü.
2: Nazmiye Hanım oradaydı. "Yakalamışlar mı densizleri?" dedi merakla. Sinirleri boşaldı Fehmi Bey'in, bir titreme aldı vücudunu. Nazmiye Hanım koluna yapışmasa yere yığılıverecekti. Sessizce oturdu kanepeye, bacaklarını tutmaya çalıştı.
4: "Geçti," dedi Nazmiye Hanım sessizce.
3: Geçmemişti, biliyordu bunu Fehmi Bey. Yine de geçtiğine inandırmak istedi kendini, beceremedi.
2: Aklına sabah sabah kapısının önüne bırakılmış kuş ölüsü geldi. Yanına iliştirdikleri tehdit notu. "Kanatlarına güvenme, her kuş avlanır." Başını salladı iki yana, Nazmiye Hanım'a baktı.
3: "Bunların sınırı yok," dedi usulca.
2: Anlamışlardı zaten, sınırını bir kere yitiren insan kimden korkardı ki? Masumun canını almaktan mı, haksızken kendini haklı görmekten mi, günahında ısrar etmekten mi? Başını salladı Nazmiye Hanım. "İstediklerini yapsınlar. Bu ülkede kanun var, nizam var. Herkes ettiğinin karşılığını bulur elbet." Kalbi mutmain değildi söylerken ama dili diverdi işte. Sustular. Sokaktan gelen sesler sessizliği bozana kadar öylece boşluğa baktılar. Hilmi Bey balkonda dikilen Hatice Hanım'a havadisleri veriyor, sesi mahalleyi dolanıyordu. "Gençten iki oğlan efendim, okuyorlarmış. Bir zararları dokunacak çocuklar değil besbelli. Temiz yüzlüler. Onları da neticede bir ana doğurdu değil mi? Bizim de evladımız sayılırlar." Hatice Hanım elinin tersiyle git der gibi yaptı. "Bir bilmediğimiz gençler eksikti mahallede. Ama vallahi helal olsun Lale'ye de, nefes aldırmadı ya. Bir dursaydı da Asım amcanın kırkı çıksaydı keşke. Ne para gözmüş." Hilmi Bey la havle çekip ortalığı yumuşatmaya çalışırken yanından çocuklar geçiverdi.
5: "Yeni komşular gelmiş," diye bağırıştılar.
2: Sokağın ucunda duran taksiden inen gençlere doğru koştular. Mahalleli kapılara çıktı. Taksiden inen gençleri izlediler merakla. Hilmi Bey Hatice Hanım'ı boş verip Bakkal Ahmet'in yanına vardı.
5: "Yabancı mı şu?" dedi başıyla delikanlılardan birini gösterip. Ahmet Bey gözlerini kıstı. "Buralı gibi değil."
6: "Yok yok, bayağı ecnebi bu efendim."
5: "Şimdi anlarız."
2: Delikanlılar ellerinde çantalarla bakkala yaklaştılar. "Selam," dedi Ahmet Efendi'yi evvelden gören.
6: "Bu arkadaşım David, birlikte tuttuk evi demiştim ya."
2: Ahmet Bey hafifçe başını eğdi.
5: "Memnun olduk evladım," dedi ağzı.

0: kızının içinden. Sarıya çalan dalgalı saçları alnına dökülmüş buğday tenli, uzun boylu, iri yapılı yabancı genci süzdüler saniyeler içinde. Hilmi Bey atladı.
1: Oğlum, daha biz senin adını bilmiyoruz ki deyiverdi. Genç güldü. Ben Metin. Nereden buldunuz evladım siz birbirinizi?
0: Delikanlı arkadaşının omzuna elini koydu. Aynı bölümde okuyoruz. David üniversite okumaya gelmiş Türkiye'ye. Hiçbir şey anlamadı Hilmi Bey ama pek hoşuna gitmişti gördükleri. Mahalleye şamata olacak diye sevinmişti.
1: He, iyi maşallah, ne güzelmiş, hoş gelmiş.
0: Bakkal Ahmet'in içi daraldı, araya girdi.
1: Yorgunsunuzdur evladım, siz gidin dinlenin. Akşamüstü buyurun bir çay içeriz birlikte.
0: Hilmi Bey'in yüzü düştü. Muhabbetinin kesilmesine razı değildi ama Ahmet Bey'e bakıp da yüzündeki sert ifadeyi görünce sustu.
1: Haklısın Ahmet Efendi dedi isteksizce. Dinlensinler yine konuşuruz.
0: Delikanlılar yanlarından geçerken yabancı olan başıyla selamladı. Teşekkür ederiz. Ardında hayretli bir kalabalık bırakarak eve girdi.
1: Türkçe biliyor muymuş?
0: Bilmeden nasıl gelecek ki?
1: Allah'ım daha neler göreceğiz. Ecnebiler mahallemize girdi.
0: Akşama doğru Hatice Hanım bir tencere çorbayla tavuklu pilav gönderdi delikanlıların kapısına. Hilmi Bey'in evladımız sayılırlar dediğini duymasa huysuzluğa devam ederdi ya, kalbi yumuşamıştı. Hem Asım Bey olsa o da razı olmazdı çocukları aç bırakmamızdan diye düşünmüştü pirinci kavururken. Tencereyi mahallenin çocuklarından birine verip döküp saçmadan ulaştırması için tembihlerken iyi yaptığına kesinlikle emin olmuş, çocuğun Asım amcanın evinin kapısına varışını izlerken ölmüşlerimizin ruhuna değsin demişti içinden. Metin sevinçle almıştı yemeği. Çocukla konuşup başını uzatmış, evinin kapısı önünde merakla dikilen Hatice Hanım'ı görünce el sallayıp teşekkür etmişti uzaktan. Hatice Hanım şallını düzeltip el sallayıp kapıyı kapayınca dizlerinin bağı çözülmüştü. Oğlu gelmişti aklına yine, bir ağrı saplanmıştı kalbine. Doktoru görme vaktim geldi dedi o an birden. Şu ağrının sebep olduğu özlemini başka nasıl giderecekti ki? Metin tencereyi mutfakla salonu birleştiren holdeki masanın üzerine bıraktı. Kapağını kaldırır kaldırmaz eve yayılan kokuyla yüzü güldü.
1: Vallahi annem görse rahatlar dedi. Daha eve girdiğimiz gün yemek bulduk.
0: David çantasını yere bırakıp tencerenin içine baktı. Kim gönderdi bunu?
1: Sokağın yukarısındaki konaklardan birinde oturan yaşlı kadın.
0: Bizi tanıyor mu?
1: Yo, tanımıyor.
0: David kaşlarını kaldırdı.
1: Tanımadığı insana yemek veriyor.
0: Metin omuzlarını silkti. Mahalle böyledir. Önce yemeğini verirler, sonra kim olduğunu sorarlar. David güldü. Tencerenin yanında duran pilav kabını açtı, kokladı.
1: Güzel sistem. Sen daha dur. Bunun arkasından uzun uzun okulumuzu, ailemizi, memleketimizi öğrenmek için soracakları sorular gelecek.
0: David çekmeceden kaptığı bir kaşıkla pilava dalarken,
1: öğrensinler dedi keyifle. Ben de onların hayatlarını öğrenirim.
0: Metin cevap vermedi, salona geçti. Evin duvarlarını kaplayan tavana kadar uzanan kütüphaneye, tekli koltuğa, pencerenin önündeki çalışma masasına baktı. Evi kiralamıştı ama hala başkasının evine izinsiz girmiş gibi hissediyordu. Asım amcanın bir zamanlar kitaplarını okumak için kullandığı bordo kadifeden ahşap oymalı berjere çöktü. David arkasından geldi. Kitaplardan birini çekmek için elini uzattı, sonra vazgeçti.
1: Dokunabilir miyiz?
0: Evle birlikte kiraladık herhalde.
1: Ev kiralanır, kitap kiralanır mı?
0: Metin arkadaşına baktı.
1: Bilmiyorum, bakkal amcaya sorarız. Zaten kitaplara bizim kadar o sahip çıkıyor gibi.
0: Aç değil misin dedi David. Pilavın tadı damağında kalmıştı. Metin gülümsedi.
1: Sen ye istersen, canım bir şey istemiyor, yorgunum.
0: David masaya dönerken dışarıdan kıkırdayarak koşturan çocukların sesleri geldi.
2: Yeni komşular gelmiş.
0: David pencereye gidip tülü araladı. Meraklı yüzlere heyecanla gülümseyerek el salladı. Çocuklar gülüşerek kaçıştı.
1: Bizi çok merak ediyorlar dedi masaya dönerken.
0: Metin başını ovuşturdu.
1: Merak iyidir, yeter ki kararlarını biz tanımadan vermesinler.
0: David ne demek istediğini tam anlayamamış gibi arkadaşına baktı ama üstelemedi. Çoğu şeyi olduğu gibi bırakırdı zaten. Her şeyin konuşulduğu anda anlam bulmasına gerek yoktu ona göre. Zaman çok güzel anlam katardı.
1: Çok güzel dedi keyifle yerken. Biz burada hiç aç kalmayız.
0: Metin önünde yükselen, itinayla dizili kitaplara dikmişti gözlerini.
1: Aç kalmayız da dedi mırıldanır gibi.

Bakalım rahat bırakırlar mı? Çaycı Mustafa elindeki tepsiyi kafasının üstünde dolandırarak boşları topladı, yerine yenilerini koydu. Ahmet Efendi sakalını sıvazlayıp of çekti. İçim almıyor azizim dedi yeniden. Her şey ne kadar hızlı gelişiyor. Tokat yiyormuş gibi hissediyorum. Tufan Bey gülümsedi. Fehmi Bey'in hiç uğramadığı kıraathanenin kapısında birden belirmesiyle dikkati dağıldı. Yafa ağzında kaldı. Fehmi Bey her gün gelip aynı yere oturuyormuş gibi bir alışkanlıkla geldi. Bakkal Ahmet'in yanındaki sandalyeyi çekti, oturuverdi. Elini ceketinin ön cebine daldırdı, öne eğildi. ''Anlat bakayım ne oluyor?'' dedi. Çaycı Mustafa daha cümlesi bitmeden çayı bırakıp yok oldu. Ahmet Efendi tam yakınacakken Tufan Bey ağzında kalan lafı döküverdi. ''Mahallemizin misafirleri var, bir müddet bizimle kalacaklarmış.'' Ahmet Bey yan yan baktı Tufan Bey'e. Hürmeti olmasa üstüne söz söylerdi de sustu. Fehmi Bey'in olayla ilgilendiği yoktu aslında, kafası dağılsın diye sormuştu. Cevapla da çok ilgilenmedi. Düşünceli bir tavırla salladı başını. İyi dedi. Ağırlarız başımızla beraber. Her şey su gibi birbirine karışıp akıp gidiyor zaten. Ahmet Bey doğruldu. Gerçekten öyle değil mi? Vallahi karıştı her şey birbirine. Tufan Bey döndü. Yahu birine alışamadan öbürü geliyor. Bu nedir azizim? Tufan Bey bastonunun değdiği yere dikti bakışlarını. Her şeyin pürüzsüz olmasını ister insan dedi gülümseyerek. Kimse pürüz sevmez. Ama bilmez ki insan nimetin sessiz ve pürüzsüz oluşu gaflete sebep olur. Alışırsın, alıştığından daha çok olsun istersin. Alıştığının dışına çıkmak rahatsız eder. Gafleti severiz işte. Ahmet Efendi huzursuzca kıpırdandı yerinde. Yahu azizim, gafil olalım demiyoruz. Elbette dünya bu. İnişi de var, çıkışı da. İlla ki bir şeyler yaşayacağız. Ama bu çok üst üste geldi yahu. Tufan Bey başını salladı. Allah kuluna nimetini nazikçe hatırlatır. Başa kalkmaz, gönül yormaz. Bazen üst üste gelir gibi görünür her şey ama hepsinin bir anlamı vardır. Alıştıklarımız bizim için nimet olmaktan çıkmıştır belki, he? Belki yeniden fark edip şükretmemiz gerekiyordur. Belki de şükretmediğimiz için elimizden alınıyordur, ha? Diye mırıldandı Fehmi Bey. Dalgın bakışlarını ayak uçlarına dikmişti. Bozulan rahatını düşünüyordu. Çok değil, daha bir hafta önce bile gözüne batan şeylerin hiçbirinin şimdi dikkatini çekmeyişini. Tek derdinin başını yastığa huzurla koyabilmek olduğunu. Bunları mı duymaya geldim ki diyordu içinden. Nasıl getirmişti ki ayakları onu buraya? Arayış dedi Tufan Bey. İnsan aramak için var. Aradığını bulana kadar da bitmez derdi. Ahmet Efendi düşündü. Neyi aramıştı bugüne kadar? Neyi bulmuştu? Rızık mı? Evlat mı? Huzur mu? İlim mi? Sahip olduklarının çoğu aramadan bulmuştu kendisini. Aradığı neydi gerçekten? Aradığına değecek, harcadığı vakti hak edecek ne vardı? Bu çocuklar bize aramadığımız bir şeyi bulduracak gibi geliyor dedi sessizce. Tufan Bey omuzlarını silkti. Belki de hep gözümüzün önünde olanı bize gösterecekler. Kim bilir?

Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfirlena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfirlena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena mağfirlena.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel iyi.

Derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin. Dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak. Biçare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getir. Madem peygambersin, çarşılar da bizim gibi rızık için dolanıp durma.
2: Bu yolda ya sen, ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
3: Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım.
4: Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha. Önce onlara hesap soracağım.
5: Gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
4: Ne dedin? Dur. Bir daha söyle. Dur,
5: yapma.
4: Olsun.
6: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
0: 13. bölüm.
7: Ömer bin Hattab bambaşka duygular içindeydi. Öldürmek üzere yola çıktığı insanın peygamber olduğuna inanmış, bu kalbinin derinliklerine işlemişti. Habbab'dan kendisini Resulullah'ın yanına götürmesini istedi.
8: Kim o?
4: Hattab'ın oğlu Ömer.
8: Ya Resulallah, Ömer gelmiş. Ömer bin Hattab. Hem de kılıç kuşanmış. Onun şerrinden Allah'a sığınırız. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum.
4: Bırak onu gelsin. Eğer hayırlı bir maksatla geldiyse hayır görür. Kötü bir maksatla geldiyse sonu da kendi kılıcıyla olur.
7: Peygamberimiz, kapıyı açın, bırakın onu gelsin. Eğer Allah onun hayrını dilediyse kendisini doğru yola iletir, dedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Ömer gelinceye kadar ayakta bekledi. Yanına yaklaşınca elini göğsüne koyarak şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu, niye geldin? Yüce Allah'ın senin hakkında azap ayetleri indirmesini mi istiyorsun? Sonuna kadar bu halde mi gideceksin? Allah'ım, bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım, İslam dinini onunla kuvvetlendir. Koca Ömer, Resulullah'ın manevi heybeti karşısında bir çocuk gibi hissediyordu kendini. Dizlerinin bağı çözüldü sanki. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Ancak şöyle diyebildi.
6: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
7: Peygamberimizin gözlerinin içi güldü. O bir şeye sevindiğinde tekbir getirirdi. Allahu Ekber dedi. Arkasından tüm ashabı tekbir getirdiler.
9: Allahu Ekber!
10: Allahu Ekber!
11: Allahu Ekber!
7: Öyle ki bu ses Mekke sokaklarında yankılandı. Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişi Müslümanlar için büyük bir sevinç kaynağıydı. Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkan Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması Kureyş müşriklerini çılgına çevirmişti. Ebu Cehil bir yandan söyleniyor, bir yandan da odanın içinde dolanıyordu.
4: Biz ve Abdümenaf oğulları birbirimize onur için yarıştık. İnsanlara yiyecekler dağıttık. Onların yüklerini de taşıdık. Kabe perdedarlığı bizimdir dediler. Kabul ettik. Hacılara biz su dağıtacağız dediler, kabul ettik. Şimdi içlerinden biri çıkıp peygamber olduğunu söylüyor. Bizden birine Tanrı vahyediyor diyorlar. Buna asla inanmayacağız. Onun doğruyu söyleyen biri olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti. Bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi. Lanet olsun. Lanet olsun.
7: Müzik. Ebu Leheb'in öfkesini dindirmekse hiç kolay değildi. Hazreti Muhammed'in ailesinden destek görüyor olmasına tahammül edemiyordu. Karısı Ümmü Cemil de kendisini kışkırtıyordu. Peygamberimizle ilgili ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar.
9: Olanları duydun mu?
10: Ne olmuş?
9: Ömer de Müslüman oldu.
10: Nasıl olur?
9: Onu aramızdan seçerek Muhammed'in işini bitirmesi için göndermiştik. Nasıl olduysa onun sözlerini dinlemiş ve ona bağlanmış. Ah, başımızın belası. Her şeyi mahvediyor.
10: Yanlışın olmasın. Bizim bildiğimiz Ömer din değiştirecek bir insan değil. Geçen gün Müslüman olan cariyesini öldürüyordu neredeyse. Gözümle gördüm. Sen nasıl ilahlarını terk edersin diye kadını dövdü dövdü. En sonunda da sakın sana merhamet ettiğimi sanma. Yorulduğum için seni bırakıyorum dedi. Bu Ömer Müslüman mı olmuş?
9: Tamam, amma uzattın. Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
10: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Bir de gelinim olacaklardı.
9: Onunla ilgili de haberlerim var. Senin beğenmediğin Rukiye'ye Osman bin Affan talip olmuş. Evleniyorlar.
10: İnanamıyorum. Kureyş'in en zengin ve en itibarlı ailesi. Kime talip olsalar sevinçle kabul edilirlerdi. Şuna bak. Muhammed'in kızı ve Osman. Böyle olmamalıydı.
9: İnananları etrafında pervane gibi. Köleler efendilerine baş kaldırır oldu. Ebu Talip de güya inanmıyor ama destek çıkıyor. Oğulları Ali ve Cafer Muhammed'in yanından ayrılmıyor. Akil ile Talip de Müslüman olduklarını ilan etmediler henüz ama onlarınki de yakındır.
10: Kardeşin Erva da din değiştirebilir her an. Oğlu Tuleyb Muhammed'e bağlılık yemini etmiş.
9: Akılsızlar. Hepsi takılıp gidiyorlar onun peşine.
7: Peygamberimizin halası Erva'nın 15 yaşındaki oğlu Tuleyb İslam'a girmişti ve annesinin de Müslüman olmasını canı gönülden istiyordu.
12: Anneciğim, sen Abdülmuttalib'in kızısın. Dedemin size tavsiyelerini bize anlatır durursun. Onun tek bir ilaha inandığını, Kabe'ye hürmetini, Allah'a olan güvenini senden öğrendim ben. Neden yeğeninin sözlerine kulak vermiyorsun? O bir tek ilah olduğunu, ona saygıyla boyun eğmemiz gerektiğini söylüyor. Sence bunun neresi yanlış?
13: Bak sen şu işe. Oğlum büyümüş de annesine yol gösteriyor. Yanlış olduğunu düşünmüyorum oğlum. Muhammed yalan söyleyecek bir insan değildir. Sadece cesaret edemiyorum. Henüz ablalarımdan din değiştirdiğini açıklayan olmadı.
12: Ama kardeşin Hamza Müslüman oldu anne. Dayım Hamza gibi cesur olmalısın. Seni İslam'a girmekten alıkoyan nedir?
13: Erkeklerin yapabilecekleri şeyi yapabilsek kardeşimin oğlunu koruyabilirdik. Ama biz kadınların elinden ne gelir?
12: Anne, bahanelerin seni bu hayırdan mahrum etmesine izin verme. Allah aşkına sana yalvarıyorum, kardeşinin oğluna git. Onu selamla ve ona inandığını söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et. Vallahi de billahi de yeğenin peygamberdir. Bu şeref sana yeter. Sakın şeytanın sana mani olmasına izin verme.
13: Oğlum, akıllı ileri görüşlü yavrum. Anneni geçtin. Benim yapamadığımı sen başardın. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Haklısın. Gidip yeğenime gönlümde olanı söyleyeceğim. Sonra da bunu herkese ilan edeceğim. Senin gibi korkusuzca.
12: Annem, bana dünyaları versen bu kadar mutlu edemezdin beni. Anne,
13: canım oğlum.
12: Anneciğim.
7: Kardeşinin Müslüman olduğunu duyan Ebu Leheb, Erva'yı aşağılamakta gecikmedi. İlk gördüğü yerde ağzına geleni sayarak onun dinini terk eden

0: bir sapkın olduğunu söyledi.
1: Duydum ki yeni yetme oğlun da sen de dininizi terk etmişsiniz. Ailemizde ne çok ahmaklarmış. Bir adamın peşine takıldınız. Geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi hiçe saydınız.
2: Ebu Leheb, haddini aşıyorsun. Muttalip oğullarının tek akıllısı sen misin? Sen bana ahlak dersi vereceğine önce akrabalarınla nasıl geçinmen gerektiğini öğren. Ailende istenmeyen biri haline geldin. Kabilene arkanı döndün. Kardeşinin oğluna en büyük düşmanlığı sen yapıyorsun. İnsanlık bunun neresinde? Hani senin şerefin ve haysiyetin?
1: Pişman olacaksınız.
3: Gel anne, daha fazla tartışmayın.
1: Hepiniz pişman olacaksınız. Öyle bir girdaba kapıldınız ki bu sizi yutacak. Muttalip oğullarının sonu olacak.
0: Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As İslamiyet'i kabul etmemişti. Fakat diğer müşrikler gibi aşırı bir düşmanlık göstermiyordu. Mutlu bir yuvası vardı, eşini çok seviyordu. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri onun peygamberlik iddia eden bir adamın kızıyla evli kalmasının uygun olmadığını söylüyor, eşinden boşanması için baskı yapıyorlardı.
4: Ebu'l-As, Zeynep'le evli kalman uygun değil. Muhammed'i her yönden sıkıştırmalıyız. Hem düzenimizi bu kadar bozup hem de hayatına kaldığı yerden devam edemez. Onunla ilişkini kesmelisin.
1: Bak, benim oğullarım da ayrıldılar onun kızlarından. Gençsin, varlıklısın, yakışıklısın. Hangi kız sana hayır diyebilir? İstediğin kişi için sana aracılık da ederiz.
5: Ne saçmalıyorsunuz siz? İşiniz gücünüz kalmadı, insanların evlerinin içine de mi gireceksiniz?
4: Yanlış anlama. Biz senin itibarını düşünüyoruz.
5: Ben namusumu, izzet ve şerefimi kimseye çiğnetmem. Kimsenin de buna dil uzatmasına izin vermem. Sen endişelenme.
1: Bunda kızacak bir şey yok Ebu'l-As. Biz senin tarafındayız. Dininden dönmüş bir kadını evinde tutma diye dostça tavsiyede bulunuyoruz.
5: Bu tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Başka bir diyeceğiniz yoksa işim var benim.
1: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. Sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
5: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
6: Fazla ileri gittiniz.
1: Biz ona akıl verdik sadece. Keyfi bilir.
6: Muhammed'in kendisiyle uğraşmalıyız. Ona inananların kocalarıyla değil.
4: Ümeyye, seni tutan mı var? Ne zaman Muhammed'i zora sokacak bir şey yaptın da seni desteklemedik?
6: O öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz demiyor mu?
4: Evet, öyle diyor.
6: Onu bu iddiasıyla alt edeceğim. Gelin benimle, Muhammed'in yanına gidelim.
4: Ne yapacağını merak ettim. Hadi gidelim. Heh, işte geldik. Kabe'nin yakınında oturalım. Birazdan Muhammed gelir.
1: İşte geliyor.
6: Ey Muhammed! Sana soracağım şeyler var.
0: Peygamberimiz Ümeyye'nin talebi üzerine ona yaklaştı ve konuşmaya başladılar.
6: Sen şimdi öldükten, kabre girdikten sonra tekrar diriltileceğimizi söylüyorsun değil mi?
0: Peygamberimiz sadece diriltilmekle kalmayacaklarını, üstelik dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerini söyledi. Ümeyye eline aldığı eski bir kemik parçasını ovalayarak un ufak etti, sonra şöyle dedi.
6: Bak şu kemiğe, muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un ufak oldu, görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
0: Ümeyye bunları söyledikten sonra elindeki kemik tozunu peygamberimizin yüzüne üfledi. Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak. Ümeyye'nin içi ürperdi. Az önce kabadayılık yaptığı adam nasıl oluyor da bu kadar tesir edebiliyordu ona? Onun bedduasını almanın iyi bir şey olmadığını hissetti iliklerine kadar. Arkasını döndü

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
5: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
6: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
7: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
8: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi

bir örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar kıymetli radyo dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde deizmi ve ateizmi besleyen önemli bir faktörden, ibadetsizlikten bahsetmeye devam edeceğiz. Bilinçli ibadetsizlik deizmin başlangıcıdır.